Tordaş Şejun güzelliğinin hammisi qaldıs boladı namlıq maqalasında Amerikanın ustaz dərəcəli kiyim-keçək layihələgüçüsü Wang Weiwei'nin hikayesini tanıştırğan. Yao Chen, Liu Jialing, Clinton'nın kızı, Trump'nın kızı qatarlıqlarının hammisi toyida u layihələgən

Birinci bolup ishxonaga kelishda chang turib keldik. U mundaq deydi: "Mening oz to'li natijaga erishishimdagi sabab ba'zi yaxshi odatlarimning foydasidan bo'ldi. Masalan, sahar turish. Sahar turishda chang turadigan odamning o'zini kontrol qilish iqtidori kuchli bo'ladi. Bu nuqta har qanday ishni qilishning ochqichi. Agar uzoq muddat sahar turishni davomlashtirmoqchi bo'lsangiz, cho'qin baldir uxlashingiz kerak. Bo'lmasa uxlash vaqtingiz yetarli bo'lmaydi. Gerçi bazı kişiler kecelap hizmet kılışka adetlengen bolsa mu, lakin uzak müddet uxlamay tan atkızışının salametliği boğan zihni naayet çoğun boludu. Şu an teximi sağlam boğan hizmet ve turmuş usulü baldur uxlap baldur turuş. Kün çıkanda işini başlap, kün patkanda aram iliş, adam bedeninin tabii ritmoğa əməl kılışının en yaxşı usulü. Tadqiqat natijasi da ko'rsatilishicha, kishilarning turmush usuli bilan biologik soati birdek bo'lmaganda, kishilarning har xil kasalliklarga giriftar bo'lish xavfi eshib ketishi mumkin ekan. Biologik soatning qonuniyati bo'yicha baldur uxlab, baldur turganda badanning immunitet kuchi eshib, kasal bo'lish xavfi tovallaydi ekan. Baldur uxlab, baldur turishga odatlangan kishilar sog'lom badan, kuchli iroda, yaxshi ruhiy holatga ega bo'lib, İş qılğanda zehni küçü urğub durdikən, iş ünümü yuqur boludikən, turmuşumu köpallada teximi bəxtlik boludikən. Baldur uxlab, baldur turşunu davamlaşdırıqan adamla teximi tələbcən boludu. Nəxuyəci mundaq digə idi, səhərini kontrol qılalaydıqan adamla hayatını kontrol qılalaydı. Bir adamın ətdigəngi tutqan pozisiyası köpallada onun kişilik hayatının yüksəkliqini bəlgiləydi. Amerikalıq siyasiyon Franklin, baldur uxlab, baldur turduqan adamla sağlam, bay, əqillik boludu deyə idi. Baldur uxlab, baldur turuş, qarmaqa bir xil turmuş adıdı da görünsümü, əmliyyətə o bir xil kişilik turmuş pozisiyası. Əgər siz özünüzün çüşkün, ruhsız, yaramsız halıtınızını özgərtib, birər işini vücud çıxarmaqçı bolsanız, ondaqda işini ər günü səhər turuşunu davamlaşdırışdın başlan. Bəzlə, pürsət şamılığı yoluqsa, qoyumu uçalaydı deydi, bıraq nurğun kişilər bu şamalını görəməydi. Көп қысым кішілі бұ шамалғы елуққан болсымы бір мәзгілден кейін ваз кетеді. Яны бәзілі бұ шамалғы елуққанда алы қачан кетшіген болуды. Бұ дүнияда асан әм үйқыр маңшылы қызмет үйқ, еш кімнің яшы мұқи башқыладың асан болмайды. Өзіңізі бәк жапа кеш мән деймін. Сіздің мұ бай, әмі сіздің мұ жапа кеш адамда көп. Хазір қалтыңызды өзгертмекші болсаңыз, ішіне бүгіндің хазірдің башлан. Nemi qılmaqçı işgəlliginiz ne? Hazır nemi işla qolunuzun kilidi qalıqını oylap yaqın. Hər qandaq vaqtda tələy sınaman. Eş kim sizin oranınızı basanmaydı. Eş kim sizin turmuşunuz ne? Yaşayanmaydı. Hazırının özdə dərhal hərqətki kilib, köz aldığınızdaki hər bir qədəmini puxtu besib, özünüzgi təvəhi qayını yaratıb, ən yaxşı özünüz buluşqa tırışın.

Kişilik hayat üzlüksüz özüp yetiliş jarayanıdır. Yeşimizden çoğun kiçik, əmilimizden yukarı tüven buluşudun qat'i nazar, həmmeylən üzlüksüz uygunuş alğı bilişki muhtaj boludu. Özüp yetiliş tılgıylınsa xuddi, özüp yetiliş diyen söz pəqat kiçiklərgili qartılgandak. Kişiler adatta ballarının sağlam özüp yetilişini oylaydı. Əmliyyatta, meyli qancı yaşqı kırgan adam bolsun, həmmisinin yetersizliki ve özgərtişki tegeşlik cayları boludu. Şu an xuddi, sap altın bulmağandak, mükemmel adamın mı bulmaydığalıqını tunup yetişimiz gerek. Cemiyet özlüksüz tərəqi kılıp ve özgürüp durudu. Her bir adam özlüksüz özüp yetilişi alğı besişi gerek. Şunda kılgandıla, dəvrinin qadimigi yetişip mağılı boludu. Biz daim 60-70 yaşlıq bir kısım yaşanğanlarının torda özünü namayan kılıp, veşinin dostlaçan bir kida özünün esil turmuşunu hem bəhri kılıp atkallıqını. Köktas etu alğanda, eş qandaq tosalğısız, cifu bau, veşinde haq tölav atkallıqını görümüz.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: Hürmetlik radio anıqıcıla, tövende muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd, Birleşken Devletler Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının İnsaniyet Gəyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Vəkillik Əsərləri Tizimliyi kirgizilgən Longchan Kök Farfuru Ən-Ənvi Pişiqlap İşləş Önürünün hikayesini sözləb biridu.
1: Süzük su, yeşil tağlar, min yıllık xumdan otunu yetiştirdi. Zıncihua, yeşi 50 yetiş aldı durgan bulsumu, yenila yaşlı yetilerdek ruhluq idi. İlgiri söz başlısıyla özünü toxtalmaydıgan bu kişi bu tema gelgende kısıkçı vaxt toxtap kaldı. Biz men doğruluk paranlaşmayı Muşi Cay'nın hikayesi doğruluk sözlüsek bulamdı. Kenetini başkuruşçulukkan kıyınçılıkla hakkında sözlüsek bulamdı. Bu az süredigan sükut ve alaydı suval bizden kısıkçımızda kozgıdı. O, biz nemişki Şito kentinden kelgüsü doğrusu paranlaşmayımız dedi ve temini özgertti. Bu vaxtta onun gözleri çaknap getken idi. Kentimiz yeni nurgun işlerini birlik kılışımız gerek, dedi o. Dünya sahnesi durup, Cungu yazılarına hikayesini sözleş, Şikitağ ideyası tağ yazıları da yeni bir katlar özgürleştiğini barlıqı geldirdi. 2024 yılı 11. ayda, Kolumbiyadaki mükafat girişi sahnesi de, 20 saatten artık uçuş seferinin 5'ten geçirgen Zeng Jianhua belini tık tuttu. Şito kentinin ismini Birleşken Devletler Teşkilatı, Dünya Sayat Teşkilatı emeldarının ağızdan alganda, Jiujiang ülkesi Li Shui Longchuan şehri Shito kentinden kelgen bu aile başlığının arğınlığı bırakılı tügegen idi. Kalbide yurtdaki tağlarının çoğunluk katlamlarından kelgen işenç payda buldu.

ishonch uning keynidagi dunyo bo'yicha tunji birlashgan davlatlar ma'orif pan madaniyat tashkilotining insoniyat g'ayriy moddiy madaniyat miroslari vakillik asarlar tizimiga kirgizilgan sopol turidagi tur lungchan ko'k farfor an'anaviy pishiqlab ishlash yo'nirining yaqinqi va hozirgi zamondagi yadroliq varislik qilish o'rni shundoqla o'tgan o'n nechi yilda u butun kanatdikilar bilan birlikda bulg'inish va xaroblashi sababidan unutilib qolgan bulon pishqoqni so'ngishlarni surtib kundan kunga siliqlab toki uni paqirab turadigan natijalarni hosil qilganligidan kelgan jojangning g'arbiy janubidagi tog'larga yoshirilgan bu kanat ilgari keyin bo'lib jongoning ikki hunar san'at ustozi jojang o'lkasining 11 hunar san'at ustozini yetishtirib chiqqan zinjixuan mundoq deydi lungchuan ko'k farforidan iborat dunyoga donliq oltin ism kartasi biz albatta beshimizga yuzib ko'tirib butun dunyoga jongoning yezgan nikasi so'zlab berishimizga yetadi bu yerda beshini ko'tarishli ko'k osmon qo'lni usli yetadigandek oq bulutlar ko'rinadi atrofga nazar solganda uzunu so'zilgan suzuk suvlar va yashil tog'lar ko'rinadi kim bu yerdan 20 yil ilgari bulung pishqoqdiki unutilib ketay deb qolgan kichik kanat ekanligini o'ylab boqadi ko'z oldidagi manzara shito kentda partiya bosh yachaykisi sujesi zing jixuanning uzundan buyon orzu qilgan orzusi edi holbuki bu qaddini tik tutib turolaydigan ish ularga tug'ma tava bo'lgan emas vaqtni 20 necha yil ilgariga qaytarganda ayni chog'dagi shito kentining qiyofati kishining ichini ichib turardi kanatning terak kasbi bo'lgan farfor zavodidan poskin suv bevosita qo'yib berilib kanatdagi daryo suvida oppoq ko'piklar o'rlab turgan odat edi turmush axlatlari tog'dek dovlangan bo'lib kanat aholilari har yillik kelkun mazgilida axlatlarni daryo yo'lida bir qitimni yuvib tozlaydi kanatdikilar uyning oldi kaynida tug'u o'daklarni qo'tonda beqiyotgan edi kanatda pasha yamrab ketgan holat edi tog'dagi daraxtlar butunlay kesilib faqat yalang'och qolgan jarohat izlaridek oq yerlari qolgan edi kanat kechki shapaq nurida eng oxirgi nafaslarni ilayotgandek qiladi yoshlar keyin keyindan bu yerdan chiqib ketdi zamonaviy xumdonlardan va zamonaviy farfor ishlash hunarining bozorni egilishiga yagishib kanatdagi an'anaviy farfor yasash hunarlarimi orqa orqidan tashlanib qoldi lungchuan ko'k farfor xumdonlaridagi o't shito kentida tadrijiy suslashdi 2008 yili sirti savdo qilayotgan zinjihua kanatga qaytib saylovga qatnashdi hamda kanat aholi komitetining moderligiga saylandi zinjihua suzuk suv yashil tog'lar bir boyliq ideyasining yetakchiligida vazifaga o'ltiribla muhitni tuzashdan boshlab xizmatlarni qanot yoydirdi u ekologiyalik muhit yaxshilanganda kanatning kelgusi taraqqiyoti mumkinchilikka ega bo'ladiganligiga qat'iy ishonadi shito kentda tovlagan shuar oddiy ammo yangroq edi bir tup daraxtni kesmayli birar qitimni qolaymiqan tukurmayli deydi ustochu hojatxonlarni remont qilish va axlatlarni bartaraf qilish qatorliq asosiy turlar kanatning qiyofasini dastlab yaxshiladi lekin kona uylarni o'zgartirish va belgilmaga xilof silingan uylarni chiqish xizmatini ilgari surilganda zinjixuanning to'solg'isi shiddat bilan oshdi ayni chog'da kanatdagi 278 oila bo'lib 170 oilani chiqish ko'chirishga ketilgan bo'lg'achqa chiqish ko'chirish ko'lami 40,000 kvadrat metrga yaqin kelib qolgan edi kanat partiya bosh yachaykisining ma'vin shujesi oldiga berib tuqqanlarning belgilmi xilof silingan uyning tunji parcha qoyishini elvatdi zinjixua kulib turib kanat kadrlari ayni chog'da butun kanatning uvolchiligini ichiga yutgan dedi man har qattig'imni talash tortish qilganda uttirib qo'yolmayman man talash tortishdan keyin chin ko'nglimdan kechirim so'rayman zinjixua xijillik bilan shundoq deydi har ikki taraf bir biriga bir qadamdan yo'l berish kerak bu palla yez kanatlarni idora qilishga nozik aql farosat qattiq prinsip ostidagi zarur yumshoqlik orqadanla zinjixua kanat aholilarini boshlab qiyin ammo qat'iy bo'lgan bir qarorni chiqardi kanatning to'ri kasbi farfor zavodini texnikalik o'zgartirish va ko'chirish ular tanlagan tunji qaror edi hamma narsa ekologiyaga yo'l bo'shatish kerak kanatning terik suyini qaytib paydo qilishda daryodagi aqlli ko'ybeliqi ekologiyaning sog'lomlik o'lchamiga aylandi ammo ayni chog'da daryo yo'li eg'ir bo'lg'inib qolmay
belki gayet zor taş kurulmaları kemçil bolgaçka, her yili kelkün mezgilede belek reklar ekip git etti. Kenettikiler beleklerin süzüş, belek tutuş, hatta tok arkalık belek tutuş arkalık ekologiyadan naçarlaşışını egerlaştırıp etken idi. Kenet bunun üçün 1000 maşineden artık taşını ekilip deryağı töktü. Bu taşlar arkalık deryadaki beleklerine u silip bergen buldu. Kenet kadırları aldımdan kaydı turguzup belek tutuşunu çekledi. Andın Şito kentindeki yeni keyfiyatta özgüç yol görsetti. Yani kimden öydü hoşallakış bulganda deryağı belek koyup verip tebrekledi gam buldu. Zıncıkva bu yer kelgende özün tutulamayı külüp git etti. Kenet kadırlarının tedbiri bir karaplaşkarlangan bulsu mu? Kenet ahalları öz razılığı bilen bu yolunu tutup, inçiklik bilen asırgan deryada netiz körnerlik buldu. Süzüksu kayıtıp gelgen derya yolu da karıp belik top top bulup, bunlar Adem'nin avazga geçip üzüp yürüdüğün alet getti. Birerse hemir taşlap koysa közünü yumup açıkça yiyilip git etti. Şito kentindeki en baldır tor modusuğa aylandıgan bu körünüş, muşu callıklardan gelgen idi. Kişi karıp belikleri bütün kentinin ümidi aylandı. Derya yolu ekologiyasının eslige kilişi, kiyinki terakiyatka ümit uruğuna çaştı. Izçıl çetti körgüçilerden umumi hali katnışıkça, süzük su, yeşil tağlar, min yıllık humdan otunu yetiştirdi. Muhit yakşılanğandan kiyin, ala süpetlik medeniyet bağıtısı kuruş kün tertibi koyuldu, dedi Zancıqva. Yeşil derekler bilen kaplanğan ve nefisle aylengen 8 derek bağıtısının tuğuluş ceryanını, kenettikler işçi kolu bilen varlık keltürgen möcize edip esleydi o. Kenettiki ayallar özlükten erik boyu verip taş deyip, kayıt kayıt tallap ve yuyup bu yerge tızdı. Kuruluş ceryanı intayın cephalık bulgan idi. Zıncıqva, özünün mu argılık sebepden kısa vakit toktap kalalığını samimi etti. Ama ben kuruluş oranı kayıtıp gelginimde, bu türden asla toktap kalmağalığını baykadım. Bu vakitte, bütün kenetini sefer ve arkadaşının oranı yok bulup, emmeylen kızgınlık bilen işlevatkan idi. 8 derek bağıtçısının kuruluşu Zıncıqvanı Şito kentindeki hayat zor yoşurun küç ve meslisiz uyuşuş küçünü hakiki eskildurgan idi. Şundakla o bunun dinkin ızçıl alda bir ademden bir top ademcallık buludu. Bir top ademden bir kenet adem küçük buludu digen sözünü özünün adetteki eğil sözü kıldı. Zıncıqva mundak deydu. Şunun dinkin kenettikilerden özlükten emge kılışı, materyal, pul iyanı kılışları. Hatta öğünün aldıdaki dereklerin iyanı kılışı normal aletge aylandı. 8 derek bakıcısı bu kıl özü hocayın buluş roğuyla törütkisi de Şito kentinin kink terakkiyatının yadroluk hareketlendir güç küçük aylandıgan idi. 2009 yılı Longchuan Kök Farfor NNV Pişuruş Üniri, Birleşken Devletler Maarif en Medeniyet Teşkilatı'nın İnsaniyet Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Vekillik Eserleri Tizimliği kirgizildi. Bu Zıncıqvanı çoğunkur təsirlendirdi. Kök farfor pişiqlap işləş ən-ənvi ünərini güllendirip, konu xumdallarının otuna yurtada qayt qozuqtuş, onun qalbidiki iradı bolub qaldı. Bu arzunu əməlgaşırış üçün ilgiri çıxıp getgen, bugünkü gündə ustaz dərəcilik ünər vəngi aylandıqan, Longchuan Kök Farfor Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Ünirige varislik bulguçlarını qaytırıp gelişi doğru keletti. Longchuan Kök Farforunun sırı dəl bu əjdira xumdanda. Şito kentinin yerlik, Jajang ölkəsinin sənət və qol ünər sənət ustazı Çin Yongdi bunun yadrosunu muşu dəp etdi. Şito kentindeki tağı boyda yatqan, şəkli əjdaga oxşadığan Longchuan Kök Farfor xumdanından 9-u bar. Bunun içinde 7-si Jajang ülke dərəcilik qoğdıldığan orun qatara kirgizilgən bolub, ilgiri Şito kentindeki 70%-dən köpürek ahalının turmuşunu üstüge alğan idi. Çin Yongdi kiçik vaxtıda daim öz yalğız, Farfor zavutu oğurluk berip, peşkidem ustazlarının kuludun oyuş kaliminin uçkandaki hareket kılıp, güllerini bulut kısızı vatkandaki sızıp kırgüzgenlikini körgen idi. Ösmür Çin Yongdi bunu körüp, gelgüsü de kök farfor hizmet kılışını özü könü küpükken idi. Çin Yongdi o yetişde ahırı kadimi farfor ügünüş şişkin açtı. Yazda humdanın temperaturusu belki yukur bolgaçka, sapmikeş erip yergi çaplışıp kalattı. Çaşlarımı ısık havanın təsiri de büdür bulup kitletti. Hələyleri küyüp qalattı. Çin Yongdi ve onun əmrahları növet bilen nəfəsini çın tutup, xumdan öyge kirip,
kişini tunjuqtirgan issiqda qachilarni tartib etishga majbur bo'ladi.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu kitap konusunda nazar programımız müşahede harlaştı. Programımızın diktörü Şirin Gültoğdi. Mesul muhariri Polat Aman Nuri, Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Endi diktanla stansımızdan anlatılış aldı durgan başka serhal programları da bulsun.

Demokratiya pütkül insaniyetki ortak kımmet. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı baştın ahır boşaşmayı için turup gelgen muhim idiye. Kanda kılıp demokratiya kımmeti ve demokratiya idiyesini ilmi önümlük tüzüm orlaştırmasıga. Konkret, real demokratiya emliyetiga aylandırışta. Tarih bilen reallıkının, nezriye bilen emliyetinin, şekil bilen mezmunun organik birlikige ehmiyet berip, toğra tüzülme mekanizm ve şekil usulani tipip çıkışkı doğru geledi. Men bir devlet siyasi tüzümünün demokratik ve önümlük bolgan bolmağalıkıgı bağı bir işte, asaslıki devlet rehberlik katlımıdikilerinin kanun boyca tertiplik almış alaydıgan, almış almaydıgalıkıgı. Umumi halkının devlet işleri ve cemiyet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini kanun boyca başkuralaydıgan, başkuralmaydıgalıkıgı. Halk ammasının menfaat taleplerini tosalgısız ifadeleyleydigan, ifadeleyelmeydigalıkka. Cemiyetki her kaysi taleplerinin devletinin siyasi turmuşu önümlü katnış alaydigan, katnış almaydigalıkka. Devletinin tedbir belgilişinin ilmi, demokratik bolgan bolmagalıkka. Her kaysi talepki ihtisaslarının devletinin rehberlik sistemisi ve başkuruş sistemisiga adil rekabetliş arkalık kireleydigan kirelmeydigalıkka. Hakimiyet peşideki partiyanın devlet işlerine asasi kanun ve kanunlardaki belgilimiga asasen rehberlik kılalaydigan kılalmaydigalıkka. Hukuk yürgüzüşünün önümlük çeklime ve nazaret astığı koyulgan koyulmagalıkka karış gerek degen idim. Demokratiya

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunlara yetib geldik. Programımızı avalqıda ilaqtırıb anlaydığınlıqınlığa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlar Şirin Gül Toxtayım.

Sahil qorusudiki apamın uyunun işigini çektik. Həm ana, deyinicə apam işigini açdı. Açdı yo, biz üç eylənini görüb həyrallah tuturublu qaldı. Üç eylən ox şəşbər nəsigə apamın yalğın çeçik qarışdıq. Oy, apa, tuyuqsızlı kəp qaldınla o, öykiranla. Dedi apam oğaysızlanğın halda. Biz ündü məsdən odalı safağı gelib çaylaşdıq. Oturup durunla, mən çay tayağı qılay, dedi apam aşğın tərəb kimiyle. Boldi, çay tayağı qılmən deyimə, dedi çoğunda adam apamını tosup. Ləvzar, sən ufqanını öyü gelip girip oyun tutdurə, dedi çoğun anam. Qarmaqqa bu yerde bir məxbi paran bulduğanda qaladdi. Mən əsərini yedilib ocırıqa kirib getdim. Kirişini qoğu kirdim, lekin ufqan bilən oynayışqa pəqət rayım yox. Dikdim sırtiki söhbəti idi. Apamğa bir iş boğandak, könlüm yamallığını tuyup duraddi. Əsər, mağın oyuncuqlarını körüstüb çöndürüşke başıldı. Mən işki ilan gidimce sırtiki paranı anlaşka başıldım. Kızım, rast kep qıla. Sən rakkesli bop qamıqan sən? Çoğun anamın avazı titirəb çıxdı. Çoğun anamın rakkesli deyən gepini anlap, tok soğuk etkende çöçüp gettim. Apa, ne mi lendep yürüsen? Mini kağının mı bu? Emse, ne mi şıkçı canını çürüp ettin? Dedi çoğunda adam ciddi telaffuzda. He, şu gepmedi. Ləvzar depti de. Çiçeğim bekli çüşüp getti. Şunu çürüp ettim. Kaytadan çıraylı karıçaşla ösüp çıksın dep apa. Şunun bu bunca ala kızada bu keşf olganda öy boyunca kumurlu bu yakayının lama. Biz ənsirmək kim ənsiraydı? Çoğ anam əmdi isə dəşki ötdi. Bir tallı kızım dursan, sana yen bir iş bolsa, mən qandaqçı daymən. İçimni açı qəsirət çolğu valdi. Əsərinin kəpləri qolqumğa kirib çıxmaydı. Səni obdan düşünəmən kızım, dedi çoğ dadam. Sən əzəldən beşinqi kəyən eğırcılıqlarını bizgi etməyisən. Kəlgülüklərini birinci bob səndin əməz, başqalarını anlayımız. Ösmü doktorxanısıgı bağının ne, işten kaldırlığının ne mu Reyhan Gül'den anladık. Nemli iş bolsa bizge et, biz deyen senin atanın. Bizge demey, kimge demey çıtın? Ete, ösmü bağ mı yoksa de? Keçede gelip meni qoqutmı sanlaju. Ösmü doktorxanısıgı basamla rağ bop kalam dem? Bilisən, mən doktorxanlı arasında bimar tuş berdiğen adam. Ösmü doktorxanısıgı daim berip durman o. Bu neyi bilmem, lakin toyuqsızlı çiçeğini çürüp etip sen o. Qaysı bir ayal muşundaq mecbur boqqamısa çiçeğini çürüp yürüdü. Ləvnaz, kəgülüktün həmmi sanalı kelemdü deymen. Çoğ anamın jığılgan avazı alınışqa başıldı. Çoğ anamın yığısı yürgümünü ezib etdi. İşki pükünlüp, işik dövdü ultırıplı kaldım. Apam rakkesli, apam ölüp getemdü. Yaq, yaq. Mən apamın bağırı kanmağın, apamını bakanmağın, apamdan keçirimi soruyamağın. Ornumdan dekide turdum da, öydün etilip çıkıp apamğı özümünü attım. Apa, cenim apa, ağırıp kanmağın, mağın sen boğumsan boğumaydı. Apamın boynuğu esilip yığılmaqdı mən. Apamın boynuğu esilip bakmağırı qay zamanla boğanı. Menin kötürüşük apam, çıraylıq apam, cenim apam. Apamı meni kucaklap yığlaşıqa başıldı. Balam, man ras heşinin boğunu yok. Mən saq, dedi apam başlarını sarap durup. Çoğunda danla artık oylu apdı. Mən ölüp getmeymen. Xeyli xeyli yıllağcı yaşaymen dexi. İşkinlani sağlam çoğun kılışım, qatarı koşum gerek. Mən kılığan işlacıq. Neyini yaxşı günlə aldığımızda? San ras heç iş bomudu ma? Dəb sordu çoğunda dam. Dedim o, mən rak emez. Xemilik davalangan bolsam, bundaq jürelemdim. Rak bop qağan bolsam, öy ağıca davalamamdım. Çoğun dadam bilen, çoğun anam öndümey oldurup getdi. Ola, apamın kepige taza işinip getmeyen de qıladdi. Mən apamın koldun tutkunumca, mörüsü gülünüp oldurdum. Xuddi, əmdi apamın kolunu koyu vəsəm, yeni onundan ayrılıp qaldıgandik.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Vekit yenimge kilip, bana Endavir'nin vaşanı bir tüp karğayğı bağlap koyup, karğayının şeyhi bilen savavat kalıqını etti. Yenimizdili turgan vaşanın atanısı mı? Savuson, o şum iğizine bir savaydıga yerkegen idi, dedi. Hiç kim mi olanı acırtıp koyğılı bağ mıydı? Vaşa 20 saatte kakşıgan denken pesləp kaldı. Onun jığa avaz bilen tıllıgan avazı bəyni bir qarı bulut bulup, o besiqqan haman aynurdak süzük dumbaq avazı yani iniq anlanışkı başladı. Dumbaq naayti tiz çelinmaqtı idi. Nehavnın acayip ayacan ve küş bilen peri oynavatkalıqını pərəz qılışkı bolatdı. Onun tini şundaq aciz. Onun üstüge ay günü yıkılışıp qalğan tursa, qandaq mı bərdaşlıq beri vatkandı. Dumbaq avaz bizge, xuddi soğuqdu ökürgen şimal şamıldak alınıp, bizni tondurup titretmekte idi. Ay asmanğı kötürlüp boğan idi. O kemtik bozumu süzük görünetti. Dumbaq avazı toxtadı. Qarğanda pirimi toxtagandak qılatdı. Roni Bernanı yanılı quçaqlap duratdı. Hammimiz iğir bir tındıq. Allah. Dumbaq avazı toxtadı. Sana içiş bolmaydı, dedim mən Bernağa. Berna varrıdı jığlap ketti. Biz Bernağa təsəlli bəgəş Nehavnın çıxışını saqladıq. Bernanın jığısı toxtadı. Lekin Nehav çıxmay vatatdı. Roni işkimiz ciddilişib kirib qarab baqaylı dəb turuşumuzğa Şilinjudun onun ilahi naqşısı anlandı. Onun naqşısıdın bir nur muz yüzüdeki aynı nuri köz aldımğı geldi. Kozam, kaytıp kegin. Tehi körmeyi turup dünyadaki nurni. Aldırap yol amığın zulmet dünyaga. Ananın bar tikip koygan pəliyi. Dadanın bar yasap koygan çangısı. Kozam, kaytıp kegin. Otlar yıkılıp, çögülle esildi. Kozam kaytıp kemmisen, oltursumu otnun yeni da. Olar muzluğını his kılar. Kozam kaytıp kemmisen, oltursumu göşnün aldı da. Olar çokum aşkalar, kozam kaytıp kegin. Bar koğlap, çangan bilen buğulanı. At ana hırs kığan böğürləni. Roni işkimiz Nehavnın naqşısını qosuqıdaki balığı qartıp etuatqalıqını bildik. Biz balının tuğulmay turup ölüp ketişige işenmegen idik. Roni işkimiz Şilinjuğa yügirep kirdik. Şilinjunun havası şundaq buzılgan. Göşnün hem kanının sisk pırıqı kiletti. Ottandaki ot öçüp qalay degen idi. Roni çıraqını yaqtı. Elqi bala bir bulundı tügülüp oltırıp miçildap jığlap atattı. Etrafı qusuq bilen bulğanğan idi. Nehav bir ölük buvaqını quçaqlağança ottanın yenidi beşini selip oltırattı. O peri tumaqını beşidin aldı. Onun terlep, yöl bop ketken çaşları ölük bovaqnın beşiğe xuddi Məcnun talladak yeyildi. Onun peri tonu bilen könlüki tek uçısı da, Nehavnın ulanı sağudak alı kanmıgan idi. Könlüki kanğı boyalgan, peri tonudaki metal boyumla çaxnat durattı. Ölüp ketken bovaq oğul idi. O, bu dünyanın eş kandak nurunu kömeyla karangolu kısınıp ketti. O hatta ısım koyduğun pırsat kimi erişenmegen. Nehavnın ölüp ketken balılarının içindeki birden bir ismi yok balı idi.
Varuca işkimiz yen bir qitim oq xaltını kötürüp, Roni bilen Nihao'nun can jigirini dəpni qığılamandıq. Bu qitim biz cəsətini künge yegi taşlap qoymay, barmaqlarımız bilen onunğa bir yerlik kolap kömdük. Nəzirimizde o bıxlınıp, asman pelek boy tatıp ösüdüğün bir qarğayının uruq idi. Avgustiki künnan ore ot tek kızık, canını köydürüp durattı. Benim nazarımda küngedeki tağ kaptallarda ösüdüğün bük baraksan qarğayladın başka, yani kızgıllık bilen ösüdüğün bir ösümlük koyaş norumu ba idi. Baruca şikimiz, barmaqlarımız bilen yerlik kolavatkan vaxtımızda tırnaqlarımızga ısıq topu toşup getdi. Topudan bir xil illik puraq dımaqlağı urlup durattı. Mən kolavatka yerdin bir tal alıran sazan çıxdı. İhtiyatsızlıktan onu işkipaç kılıp etken bolsamma, o yanılı mıdırlap topuğu kırıp çıxıp durattı. O acayip zor hayatı küşkü iyi idi. Bir tal sazanın tini de netçiligen canının bolışı beni çoğunkur oyğı saldı. Adendimi moşunda hayatı küş boğan bolsa ne kadar yakşı bolatdı, he? Roni amıldar ayal kirmigen, balımı tuğulmugan yatacını ot koyup köydürüp etdi. O əsildə koyuq bir bulut idi. Qaqşal bop ketken Nihao bilen Roni'ga yamğur ve salkınlık epkilişi mümkün idi. Lekin akıvette köyüp külge aylandı. Biz o şübüğü oğrısını koyup bəduk. Var oca, ulanın açlıktan oğrılık qığalıqını, keçiru yetişki boludığalıqını dedi. Ula bargahtın ketidigan çağda Roni yeni ulağa yolda yiyiş üçün azraq quruq göş bədi. Ula tızlınıp durup, bizge baş urdi ve köz yaşlarını ekitip. Bizni kutuldurgan yakşılıkınlağa küllerinin birde cevap kaytırımız. Deyişip yolga çıkıştı. Nihao Şilinju'da bir hepte aram elip, andın sırtkı çıkı dek boldı. O bağansırı oruklap, yüzleri işçigi kirip, levleri akırıp ketti. Çaşlardaki aklamı köpeydi. O, xuddi nurdun qoqqandak, sırtkı çıksıla titirep kitetti. Qosqi bayaşat ötken bir adamın açlık ambirini açarçılık tıkağın avam kurgdap qoygandak yokaplı ketken idi. Onun bedenidin bir xil özgüçe xuşid, işbarının hidi tarap duratdı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

yazda Nihau yeni bir oğul tuğdu. Roni onunla Maksim deb isim koydu. O, ças yüzlük, ken pişanılık, kalpükleri kilin, putkolları çoğun balı idi. Onun tuğulgan çağdaki jığısı pütkül bargahını titirt etdi. Avazı yolvasının öykürüşü de küşlük idi. Yifulin'nin kulakı xilili iğırlap qağan bosuma, lekin o balının tuğulgandaki jığısını anlayalıgan idi. Bu balının avazı nemandak yanraq. Qarğanda onun kişiler arısıdaki yıltızı çoğunkır boğudak. Her kandak boran çapkıllama uçurup gitemigidak. Dedi o. Onun sözünden Roni təsirlenip jığlap taşladı. Maria'nın ölümü Yifulin'ni burun qaltıya qaytırgan idi. Lekin onun ak gönüllüki, səmimilikla özüge qaytıp geldi. Cisminin qaytıp gelişi mümkün bombaydıgan iş idi. O köşken çağlarda çoğun buğuğu minivelişi kerek idi. Bargahta asıdın ayrılıp bir qadem mi mamanmaydı. Yifulin hazır yetip uxlamaydı. Keç gündüz otlarının aldığı oltırıp mügedeydi. Deydi kündü. O hazır rastlılığa otnun qoğduğuçısıga aylangan idi. Maksim'nin bizge ekkegen hoşallıkıga 3 ay bombay turupla ölümnün karı kölengüsü bizning oğul ilanının asmanıga yeni bir qitim jığıldı. Her yılı 9-cı ay ormandaki yavu buğulanın küyleş mezgiliydi. O çağda erkek buğulanın mecazı çüsüşüp yalğız yürüyüşünü xalap qalatdı. Ula daim seher ya ki keş kurulları idrladı yalğız durup uzundun uzunğı mürəb hemrayını çakırattı. Onun avazını anlap aldığı kilidi qallarının bəzilleri onun kudretlik avazıgı məbdum bub kegen çişi buğulab olsa, yeni bəzilleri kündaşlıq otuda püçülünüp getken erkek buğulab olatdı. Aldın kısı muhabbet dəb kəsə, kiyin kısı bir meydan kanlıq can üçün kilətdi. Atı boğullarımız erkek boğunun avaz xüsusiyetidin paydalanıp bir xil boğup üçtikini keşip qağan idi. Biz onu avlayvın dəb ataydıq. Adetik adamla boğu kaniye dəb ataydı. Bu xil püştək Balqarğayının təbii əgri yıldızının otdırısını teşip, teşilgən töşkçilerine beliqnin terisini çaplap yasılatdı. Onun 5 tom, koyruqı inçki bolatdı. İşkili tərpidin çağılı bolatdı. Çağanda çıqqan avaz dəl erkek buğunun avazıqa oxşaydı. Bundaq püştəkdin hər qandaq ol ilinda bir nəticisi bolatdı. Ola atı boğullarımızdın miras qalan nesle idi. Küzde biz onundan paydalanıp yavu buğulanı azdırıp başlap gelettik. Balıla 8-9 yaşı kirgendiler çoğunla olağa onu çelişini ügit etdi. Bargahtıqağı ayalla bəzdi onun avazını anlap qaysısının yavu buğunun avazı, qaysısının avlayvının avazı işgeligini bilenmeye qalatdı. Maksim, 2 aylıktan aşkandı biz yine gen deryası boyuğu köçüp bağdıq. O yılı yavu buğulanı bu terapik erkete naayeti callınıp ketken idi. Biz konu bargahtı turmuduk. Lisi yüvenki tiğidimmo jiraklap ketken idik. Erle oğu çıkkanda adette 2-3 küçük korpulağı bölünetti. 3-4 adam bir korpu bolatdı. Oçağda İvan, Yifulin'i okşaş yol mansa assıga taynattı. Haşinin bosa, Maria ölgendinkin kaypiyatı bağansırı naçarlışıp getken, közümü acizlap qağan idi. Şuna o işkisi oğu çıkmay, ayalla bilen bargahtı kaldı. Oğu çıkıdıqalla yaş, kavul erle idi. Var oca, vekit. Kındı ve at dizik haltısı bir korpa. Roni, Rajimi, Daşi ve Endavir bir korpu buldu.

Vaşa bilen Liuşa işkilisi minin killerim bozumu, lekin Vaşa'a bundak keplerini kınmaydım. Liuşa'nın yüzleri kızırıp getti. Tuğumen, lekin kosak götürmeyim atımen. Karganda Cüyü'nün ini sınıl köygüsü yok okşaydı, dedi Liuşa. Bundak bol işini baldur bilgen bolsak, onu Cüyü'ye demey, Xenzulan dorap, Cavdi, yaki, Cavmi derken miz, dedim ben. Karsam o kum oynaşık amırak durdu. O ne? Cavuşa adep çakraylı boğmasa, dedi Liuşa külüp. Onun gibi menimi küldürüvetti. Külkü bilen bille şum xəbərimi yitip geldi. Xəbər ipke göçü Cifolina idi. Bizning külkimiz texi ahırlaşmay turupla, onun jığılığın içe bizge qarap yügirep gelip atkınını köyduk. Onundan koyuk tuzunun hidi kiletti. O şu güne bütün bir gün göç bojılığan idi. Cifolina aldımı kilip, endavir kökke su işkili kitipti. Depla putları boşuşup kumgı yıkıldı ve öykirep yığlaşkı başladı. O günü seherde yıldızla tehi öşmestila erle işki korpuğa bölünüp, Avlayvın ve o mıltıklarını ilip yavu buğa oğluğalı ketken idi. Ola manga çağdı biz tehi ornumuzdan turmağan idik. Varuca vekit bilen at dizik xaltısını ilip şarkı canıp terepke. Roni, Endavir, Daşi ve Racimini ilip gərbi canıp terepke ketken idi. Normal əhvalda ola öz ara uçuruşup qanmaydı. Lekin İşlaq aşındaq sırlıq boludu. O günü işki tərəb tağda bir gün aylınıp, bir mi buğu oğlayanmabdı. Ula yolda birer buğu uçurtup geliş təməsi də qaytışı da yönülüşünü özgərtibdi. Var ucala, Lesi Yönke teğe etkiki kəgəndə tağdın kəgən buğu avazını anlap, tağda yavu buğu babos kirayak dəb oylap toxtabdı. At dizik xaltısı buğu kanini çağanken tağdın naiti tizla buğunun cevap qaytırgan avazı alınıbdı. Var ucala kanayını çağaş taqı qarap meyatdı. Aldı tereptiki buğu avazımı ulağa bağansırı yıkıllatdı. Bu çağda vekit o mıltıqını koluğu elip buğu körünsula etişki tayarlanıp boğanken. Var uca bunda uzak sozulgan buğa avazını anlap bakmağalıqını. İşki terepnin avazının xuddi muzikidek bir de kötürülüp, bir de pesegellikini. Kızgın hem sap işgellikini. Özünün mundaq çıraylıq avazını aldırap yok tüvetkisi yokluqını. Hatta vekitke oğ çıqağısı kemi gellikini dəppədi. Şunda kılıp, nişanğı 40-50 metre qağanda karşı terepnin avazı teximi kızgıllışıp, derek şoklarının şıldırlığan avazı alınıbdı. Angıca yopurmaqla mıdırlap, qoğur rəng sayı peyda bopdu. Vekit hiç işkilenmeyle işkipay oq üzübdü. Miltiq avaz dinkin udıldın. Ah, tanrım! Ah, tanrım! Degen avaz alınıbdı. O, Rajmi'nin avazı iken. Vekit, çatak bol de, dep aldığı yügürüp berip, özünün közlerine işenmeye kaptı. Onun etivetkini inisi Endavir iken. Əslide, Ronila kaytış yolu da, Lesi Yuenkı'dan ötkende, yeriniz neyini əsləp kaptı. Roni takı çıkıp, Karabak subalıkını depti. Rajmi, Daşi ve Endav İrlamı billi meyapdı. O çağda kuyaş gərib kipatkan iken. Kuyaş da buğu ba mıdı? Bilem sen. Dəb sorabdı Roni həsrət bilen Racimiydin. Mən çakırıp birey. Dəbdi o Endav İr. Sən qarab bak. O keşki şepəqi yüzlünüp avlevinli çelişki başlapdı. Bir haza ötkendinkin kütmüge yedin tağının ayıgıdın inkas boptu. Kuyaş rastlılı Tanrı'nın özüken. O bizden yavu buğa atmak şikayeligimizini bilip, onu bizge evetip bədi. Dep Doroni hoşal bulup.
Şunun bilen, əndav irla ovlevini çağaş tağdın çüşüşge, var ocala taq çıkışqa başlattı. Əməliyyatda əmmi yəni bir ağan buğa avazı işki tərəbnin ovlevinidin çıqqan ikən. Oddizik xalçısı bilen əndav irinin çiliş mağarıdı bək yuqırı boğaşqa əmmeylən qarşı tərəbdin çıqqan avazını yavu buğunun avazı edəb qapdı. Paciə əşu dəqiqide yüz beribdi. Əgər əndavir şükünü yavu buğu terisidin tikilgən kiyimini kiymigən, ovlevinini çelivatqanda iniş velib yavu buğunun qiyapıdigi kırvamıqan bolsa, közü ötkür vekit birer yoçukunu bayqıgan, aldırap oq çıqamıqan boğı etdi. Vekit atqan oqı zaya kətməydiğan mərgən idi. Oqnın bir piyi əndavirinin minisige, yəni bir piyi inikidin ötüb meydisige təkkən idi. Vekit yugurup kelganda onun tınıqı toxtab bolğan ekan. Bechora əndavirim. O, en axırqı daqiqalarda ovçi əşu petivatqan quyaşqı yoşurunğan. Oq əşu yerdin çıxdı dep oyladı boğay, çıraydı xatırjamlik. Javğıyda texi sus təbəssümmü ba idi. Biz əndavirni Lisi Yuanki tığığı şamal depmis qıldıq. Çoğun inganda nurgun tağla bosumu, lekin muşu tağla kalbimge çoğun kur ornap kaldı. Çünkü onun bağırda

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyildi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat kuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Taşlıvitilgen lanma it adam yarlandırsa, yem bergücünün cevapkarlıqını keçirim kılışkı bulamdu. Wang Shaoqiang küçük hayvanlarga naiti amraq bulup, daim igiçaqsız lanma hayvanlarga yem beretti. Wang Shaoqiang'nın hoşnisi Li Yifei, Wang Shaoqiang bilen naiti yıqın ödetti. Bir günü çüştün kiyin Li Yifei, Oltıraq rayon işçilikki güllükten ötüp gitotkanda, bir it onun yotusunu çişlap yarlandırdı. Bunun üçün o 5000 yuan çıkım kıldı. Aslında Li Yifei'ni çişlap yarlandırgan it bir taşvetilgen lanma it bulup, yarım yıldın boyan Wang Shaoqiang ve onun ailesidikler bu işte daim yem berip turganlıktan bu it uzaktan beri Wang Shaoqiang'nın uyunun etrafından ketelmeydigan bolup kalgan idi. Li Yifei özünü çişlap yarlandırgan işte Wang Shaoqiang'nın daim yem berip turganlığını bilgenden keyin Wang Shaoqiang üstüden sot mehkemesi gidava

Radyonluğuş dostlar, programımızda davamlaştırıvatımız. Çoğun adam demek, izcil tırışıp durduğun küçük balıdır. Dost demek, iş bağırınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizini yakış gördüğün adam. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağan jay. Hamhiyal demek, bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağan dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve bipayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütüve alayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Bir mektep baldur muhabbetleşkenlerini tosup bulanmay ahır tövendikidek belgelimi çıkırıptı. Baldur muhabbetleşken bir cüp yaşının içindeki birisi mektepten heydiludu. Zadı kimle heydeşini şu bir cüple özü belgeleydi. Bu belgelimi çıkan dinkin baldur muhabbetleşidigan işla xeyli tüzülüp kaptı. Yakında bir materyalden şundak bir nesini görüp kaldım. Yani Ali mektepte muhabbetleşse bulamdu degen sualken. Endi bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını beripti. Bazilen yeme depto desenla, ras bolam diken, eger şundak bolsa, kayt okusam bop diken depti. Ali mektepte muhabbetleşse bulamdu degen bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını berişi mümkün. Bazilen buludu deydu, yani bazilen bulmaydı deydu. İş kılıp bizden tavsiyerimiz baldur muhabbetleşmesi gerek. Biz baldur özümüzden nişanını tikleyip, öz arzuyumuz için tırışçalıkımızı gösterişimiz gerek. Öz arzuyumuzda emelge aşırgan vakitte, o muhabbet yenili bizden yenimizdila. Şu an muhabbetlik durmuş, hemimizgi yar bolsun, kini undak bolsa, güzel nakşilerimiz devamlıksıyla üçün, muhabbetlik köngüller üçün.

Bir kişi bir ayalını egiz tağ yanığı başlap berip sorapdı. Bu tağ kandakrakken. Bu tağ hayvetlik egiz güzelken. Dep cevap beripdi ayal. O kişi depdi. Yürün, men bilen tağ çıkın. Yol boyunca hiç kandak gep söz bulunmaptı. Birden mangandan keyin ayol harğınlık his kılışkı başlaptı. Yukarı örlegen seri yol yürüyüş tekini kıyılışıptı. Ayol bara bara takı çıkınığa puşayman kığılı turuptu. Takı çıkkandan keyin o kişi onun dünyanı soraptı. Hem de eğitip ekine bu tağ kandakırakken.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 5. ayının 25. günü Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıytımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Çangcan İktisat Belbağının yukur süpetlik terakiyatının güzel kartinisi birlikte yaratılmaqta. Şendon ülkesinin Çingdao şehri, Jilin ülkesinin Jilin şehri, ügünüş arkalık işleşine ilgiri sürüşte çın durup, ügünüş tərbiyenin çoğunqırlaşı, əmeli buluşuğu törtkü boldi. Şinju 23. numurluq Ademlik Alem kemisi toluq muvaffaqiyyətli koyup berildi. Alem uşquçları grupisi Jungu boşluq punktiga oŋuşluq kirip orınlaşdı. Chongqing, Hubei, Henan qatarlıq jaylar qattıq yağmurğa paal taqabül turup, apatın müdafiyelinish, apat zeynini azaytish xizmetini bütün küçü bilen yaxşı işledi. Amerika bilen İran vaqtınca kelişi masıl qılalmadı dedi. İran, biz dünyaya yadro qoralığı ege buluş üstüde izlenmeslik haqida kapalat berişge tayyar dedi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, tövendedik tığla haberlerimizin təfsili məzmunlardı bolsun.

0: stansımız xəbri. Çangcan ixtisat bəlbiqi dövlətimizin şərqi, otdıra, ғərbi qismini toğırsıqı kesib ötüdü. Rayon tərəqqiyat umumluqı da mühim strategiyelik orınqı ige. Başuji Xi Jinping Çangcan ixtisat bəlbiqinin yuqır süpətlik tərəqqiyatını yenim ilgiri sürüp, Cungoçu zamanı vilaşdırışqa teximi yaxşı terek buluş və mülazimət qiliş gerek deb təkidlidi. Çangcan dəryası boydiki ölkə, şəhərlə və mərkəzdən alaqadar tarmaqları yeni tərəqqiyat ideyasını qətti təvrənmək izcillaşdırıb, ekologiyanı oldun qorunqa qoyuş, yeşil tərəqqi qilişdi çın turub, Çangcan dəryasının ekologiyelik mühitini qoqdaş, onşaşını puxtı olgı silcitib, İqtisadi ictimai tərəqqiyatının umum yüzlük, yeşil tip qarab özgürüşünü pahal ilgiri sürüb, Çangcan iqtisad bəlbəqinin yuqır süpətlik tərəqqiyatının güzel kartinisini birlikdə yaratmaqda. Chongqing'nin Zhongyao'daki ləngər taşlaş ornida, Chongqing Deniz İşleri İdarisi, Chao Tianmin Deniz İşleri Başqarmisi, Deniz İşlerini Nazaret Qiliş, Başquruş Bölümünün Muavin Başlıqı, Yang Yang, xizmətdaşları bilen birlikdə, Paraxot Toqtaş rayonidagi yük paraxotiga chiqib, paraxotdagi turmush paskini suvlarini bartaraf qilish ahvolini tekshirdi. Yang Yang, biz asosliqi turbi yo'lining uzilib ketish ahvolini tekshiramiz. Bu yerdagi qo'g'ishun pechat yanila o'z beti ekan dedi. Chongqing 2018-yildan boshlab Changjiang daryosi bo'yida oldi bilan bulg'imi chiqarmaslik bo'yicha tuzash andizisini yo'lga qo'yib, paraxotdagi paskini suvni paraxotda saqlagandan keyin qirg'oqqa yetkizib bartaraf qildi. Bugungi kunda bu andiza Changjiang vodisi va qisman dengiz bo'yi rayonlarida umumiyuzlik kengaytirildi. Mush asosda Chongqing tuzash tadbirining darajasini o'stirib, suv, gaz, shovqin qatorliq har taraflama bulg'imi chiqarmaslik bo'yicha tuzash sistemasini barpo qildi. Növbette ikki daryo sayoiti nomliq 7 paraxotni sinab qilib, ikki daryoda ishlatilayotgan paraxotlarning qoldiq gazini chuqur tuzash bo'yicha ulgi ko'rsatish turini yo'lga qo'yishni ilgari surdi. Yang Yang tanishtirib mundoq dedi. Bu qoldiq gazini bartaraf qilish qurilmasi paraxotdan chiqqan keraksiz gaz tarkibidagi azot oksidlarga qartilgan. Bu orqali Әр елі әр бір параход 8,5 тонны әтрапыдегі бұлғымыны аз шықырды. Оның бұлғымыны азайтыш ниспіте 90%-тін ашуды. Чунха милетінің аны дәриясы болған Чангжан өзгечі экология системісіғы игі болып, дөлітіміздің мұхим экология ғазинісі есаплынуды. Башуджи Си Цзиньпин 2016 жылы 1-ші айда Чунчинда Changjiang iqtisod belbiqining taraqqiyotiga turtki bo'lish suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochganda, hozir va buningdan keyingi xeli uzoq bir mazgilda Changjiang daryosining ekologiyalik muhitini o'nglashni intayin gavdalik o'ringa qo'yib, umumiyuzlik asrashga o'rtaq kuchash, keng ko'lamda ochmaslik, Changjiang iqtisod belbiqining taraqqiyoti uchun qoida turg'izib, qizil chiziq bekitish kerak deb ta'kidladi. Xi Jinping mundaq dedi. Changjiang daryosi va Changjiang iqtisod belbiqining o'rni va roli Changjiang iqtisod belbiqining taraqqiyotini ilgari surishda ekologiyani oldin qo'ringa qo'yadigan, yeshil taraqqiy qiladigan strategiyalik o'rin bekitmasida chin turish shart ekanligini tushuntirib berdi. Bu tabiat qonuniyatiga hurmat qilganlik bo'lib qolmasdan, balki yana iqtisodiy qonuniyat, ijtimoiy qonuniyatga hurmat qilganlik. 10 yildan buyon Başuji Xi Jinping Changjiang daryosining yuqori, o'rta, tövən eqinini ko'zdan kechirib, yuqori o'lchamlik suhbat yig'inini ilgir kiyim bo'lib to'rt qetim echib, Changjiang iqtisod belbiqining umumiyuzlik asrashdan yuqori sifatga qarab qadam tashlashiga turtki bo'ldi. Sichuan o'lkasi Yibin shahridagi 3 daryo ig'izida ilgirki bulg'imi chiqarilgan korxonalar to'plashgan Yemek, içmek, yardımcı kemilleri qatar tızılgan mənzire kelmeski ketti. 90 neç kilometrlik ekologiya koridori bu yerning ekologiyelik özgürşigi guaq boldi. Yibin şehrinin ahalisi Xu Zifin, azir, sula süzüldi, Beliklamı köpeydi. Derya boyu bakçılarımı köpeydi. Menzirsi alaydı yakşı. Yerlik kişiler derya boyu berip çeni kışını yakşı görüp de kalmazdın. Sayahatçiler mi derya boyu gelip seyli kılıp, sürat küçüşüp hatırı kaldırdı dedi. 10 yıldan bu yan Çangcang Deryası boyudaki boş tılıp esliği keltürülgen kırgak liniyesi 160 kilometreden eşip, 1300'dün artık kanunsuz pırıstan tel töküs tertip kiselindi. Çangcang Deryası'nı kogdaş kanununu tüzüp yol koyuş, Çangcang Deryası da 10 yıl belik tutuşunu çekleşini ilgir sürüş katarlıkla Çangcang Deryası'nın hayati küçünü yenimi urgutti. Bugün günde Çangcang Vadisi'nin orman bilen kaplanış nispeti 46%'ın aştı. Çangcang Deryası'a memleket boyunca tahminen 42,8% su mesulatları gerim plazmasını kogdaş rayonu. 55,1% tatlıq su belikleri tarqaldı. Gol ekinin su süpti uda netçil ikinci türünü saklap, Zümrettek su şarkı karap dolkullap ağıdıgan güzel menzire kaytınamayan boldı. Şunun bilen bir vakitta yenilik yaratışka, serhillişki yüzlengen kesiple Çangcang ıqtisat belbıkıda cüş urup ravajlandı. En huyunun ma enşende Polat Tümür Katarlık energiye serpiyatı yukur kesiplerinin tipini özgertip derecesini östürüşke egişip, ilgar Polat Tümür materyallarını yitek çıkılgan kurulma materyali, serhil ekli cabduk yasaş, energiye ticep muhit asıraş katarlık olaydı kesip topi tezdini şekillenmekte. Maenşen Şehirlik Sanayet ve Uçurlaştırış İdarısının muavin başlığı Şüfün Mündak dedi. 15. 5 yıl mezgilide Maenşen Şehri rekemlik kuvvet ata kılıngan yasımıçılıkının yukur süpetlik terakkiyatını sicil çonkur olgı sılcıtıp, serhıllı şişki yitekleş, eklileştürüşke kuvvet koşuş, yeşillaştırışkı karap tip özgertiştin ibaret, yasımıçılıkını callandırış yeni tedbirini umumüzlük yolgu koyup, evzel kesip topini yetildirip, kesiplerinin tipini özgertip, derizisini östürüşünü tezildişige, iktisat kurulmasının devamlık yakşılınışıga türtki boludu. Bugün günde Çangcang İktisat Belbıkı'da 3 pen tekniki yenilik yaratış merkezi, 8 devlet tecrübehanesi kurulup, süni akıl, kıvant, uçuri, yığılış energiyesi katarlık bir türküm dünyavi ilgar pen tekniki neticileri üzlüksüz varlık geldi. Devletin 41 ilgar yasımıçılık topi, 30 devlet derecelik stratejiyelik güllenme kesip topi cüğlenip, ayrım ayrım bütün memleketinin 51% ve 45%'ini ilgiledi. Şanghay Şehirlik Pentechnik Komitetinin müdürü Lo Dajin mındak dedi. Biz Çangcang Deltisi Ul Tetkikat Birleşme Fondi tesis kılışını pürset bilip, çoğun ilim pen esleyeleri, cümledin ilim pen sallık malumatlarını eçivitip, ten behirman boluşunu ilgiri sürüp, bu amıl baylıklarını herket kikeltürüp, dünyavi kesip topu yetiştirişini ilgiri sürümüz. 10 yıldan bu yan Çangcang İktisat Belbıkı'nın rayon işlep çıkırış umumi kımmeti bir esidin köperek katlanıp, bütün memleketi ilgilgen nispeti 42,4%'ın 47,3%'ki yetip, bütün memleketinin terakkiyat umumiyetideki rolü yenimi gevdilendi. 15. 5 yılının başlanış yili yine Çangcang İktisat Belbıkı'nı terakki kıldırışının 2. 10 yılının tuncu yili. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komitetinin muavin müdürü Wang Changlin keyingi qadamda biz ekologiyelik Çangcang, ijodiy Çangcang, echivitilgan Çangcang, madaniyatlik Çangcang, baxtlik Çangcang daryosini kuchab barpo qilamiz dedi. Çangcang iqtisod belbiqi taraqqiyotining uzoqgacha muqim ilgirilishi olg'i siljitilib, jungochi zamonaviylashtirishni ilgiri surish uchun Çangcang daryosining teximi zo'r kuchi taqdim qilinmoqda.
1: Stansimiz xabari. To'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotda ko'rsatish, o'g'inish tarbiya faoliyati qanot yoydirilgandan buyon Shandong ulkasining Qingdao shahri, Jilin ülkesining Jilin şehri derhal tekşürüp, derhal tüzütüp, ögünüş arkalık işleşini ilgiri sürüp, ögünüş terbiye neticesini hakiki türde halkının gamını halas kılıdıgan, halkının kalbini illitidigan, halk turmuşuğu nep yetküzüdigan emeli önümge aylandırdı. Shandong ülkesining Qingdao şehri terbiye berişte çıng turup, ögünüş, tekşürüş, tüzütüşini bir gevdileştirip ilgiri sürdü. Şehir boyunca 5200'den artıq partiyelik kadrını asasi katlamğa çöküşke orınlaştırıp, nəx meydanda söhbətleşiş,

0: demlik alem kemisini koyup beriş ve zipsi toluk muvaffakiyetlik boldi dep çakarladı. Cungo alem katnışı pen tekniki guroydun hıyı munulanı bildirdi. Rakita sistemisi naayt yakşı uçtu. Şinju ademlik alem kemimizden ifadesi mu naayt yakşı boldi. Şangang'dan kelgen tuncu ayal alem uçkuçunu öz içi kalgan Şinju 23. numurluk ademlik alem kemisi alem uçkuçulur grupsi boşluk ponkıtığa karap yolga çıktı. Ulanın kiyinki hizmetleri ve turmuşunun oğuşluk buluşuğu tilektaşımız. Şangang alaydı memuri rayulluk hükümet pen teknikide yenilik yaratış ve sanayet idarısının başlığı sündüğün mündak dedi. Şinemen ki bu Şangang'ın emeli herkete arkalık devlet umumiyetine yuğurulup ve mülazimet kılıp, Şangang'ın pen teknikide yenilik yaratış küçüğünü taktım kılışıdaki en yakşı namayende. Şinju 23. numarlık ademlik alem kemisi orbitağa kirgenden keyin 5-nji ayning 25-nji kuni saat 2:45 minut ötkende boşluk punkti Tianhe yadroluk bölmesining egiziga muvaffaqiyatlik jipsilashtirildi. Butkul jipsilashtirish jarayoni taxminan 3.5 soat davomlashdi. Beijing vaqti 5-nji ayning 25-nji kuni attigan soat 5:13 minut ötkende orbitada vazifa ijro qilayotgan Şinju 21-nji numarlık ademlik alem kemisinin alem uçkuçulur grupsi işikni eçip, yıraktın kelgen Şinju 23-nji numarlık ademlik alem kemisi alem uçkuçulur grupsinin Jungo boşluk ponkıtığı kırışını kütüp aldı. Bu Jungo alem katnışı tarihida 8-nji ketim alem boşlukıda uçuruşuş. Şundakla Tiangong'a tuncu ketim Şangang'dan kelgen alem uçkuçusunun kırışı hesaplanıdı. Arkadın işki alem uçkuçular grupsi opçu süret küçüşüp, özlürgü köngül bölü vatkan bütün memleket halkıge özlürnün tınıç aman işgeldikini ufturdi. Kiyin işki alem uçkuçular grupsi boşluk ponkıtıda orbitada nöbet almışıdı.
1: Stansımız haberi. Yakında döltümüzden köp kısım caylarda katlık yamğur yığıp, dairesi kən küşlüklük dərəcəsi yuqırı boldı. Hunan, Hubi, Chongqing qatarlıq ölkələrinin bəzi caylarda oxşumağan dərəcədə qarı yamğur, kəlgün apti yüz bərdi. Mərkəzi havarayı stansı 5-ci ayının 25-ci günü səhər saat 6-da davamlı qarı yamğurdun qızğuş serıq rənglik agahlandırı signali, küşlük konvisiyelik havaraydın serıq rənglik agahlandırı signali bərdi. Jayla ve tarmaqla ciddi taqabül turuş mexanizmini küçəyitib, kəlkündün müdafiyeliniş, apətin qutquzuş xizmətini bütün küçü bilən yaxşı işlədi. Suçılıq ministerliqi bilən Jungu Havarayı İdarisi 5-ci ayının 24-cü günü saat 18-də birlikdə qızıl rənglik tağ kəlkünü apətidin agahlandırış çıxardı. Mülçərilinçə 5-ci ayının 24-cü günü keçidin 25-ci günü keçi keçə Anhui'nin ғarbi, Hubi'nin şarkıdaki kısmen caylarda tağ kəlkünü apti 101-iş ihtimallıqı çoğun bolu diken. Dərqamda ölçəb təkşürüş, kəlkündün müdafiyeliniş, agahlandırış və yütkəb xətərdən saxlanış qatarlıq aldını iliş xizmətlərini yaxşı işləşkəti qatqılış gerek.
0: Stansımız xəvri. Yıqındın buyan uda yaqqan qatlıq yamburda Hunan ölkisi, Çangdı şəhəri, Şimin nayəsi, Hongpingshan bazırının Nisha mahallesindeki oyman caylanı su besip gitti. Öyle veyran boldi. Mahalledeki partiyeli kadırla apetin kutkuzuşunun birinci sepede çeng turup kapsılıp kalgallarını kutkuzdi. Ammini vaktide yetkep orlaştırdı. Koçalarını tazladı. Emdi partiye bayrağı asasi katlamının birinci sepede cevlan kılmakta mavzuluk haberimizden Buran çapkunda partiye azaları en oldudu mangdi degen kısmı diktinlardı boludu. İki gündün buyan Nisha mahallesi partiye baş yaçaykısının şujisi Vin Shunyan ommini yeni bir kitim yötkeş bilen aldıraş bulup getti. Kelgüsü iki günde Şimin nayası da yeni kattık yamğur yağıdı. O mahalledeki geologiyelik apet yoşurun xavipa 3 noktadaki barlık ommining Yer şekli bir kadar igiz bolgan bexatar joyğu yetkilişige kapalatlık kıldı. 5-nji ayning 17-18-nji kunlari Şimin nayasining Hongpingshan bazarı, Sojie yezisi

0: ortak gövdünü müstehkemleyip yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yana musafiye atılmaydı seyfimizde başlayımız. Şincan yeni koordinatını inşallah emeli işlep yeni vaziyet yaratmakta. 4. ayının 24. günü yol çıngdaş maşinisinin akırkı bir caydaki tekşi yeğitilgan asfaltını çıngdışıgı egişip, G30 Leyungan Korgas yukur süretlik yolunun komul tuyuk bölükünü özgertiş, kengayçiş kuruluşu türünün 8. bölek asası liniye yol yüzeye tutaştırıldı. Bu tür toluk pütkendinkin, Şincan'ı kırıp çıkıdığan katnaş iktidarı zor derecede aşıdı. Leyungan Korgas yukur süretlik yolunun komul tuyuk bölükünü özgertiş, kengayçiş kuruluşu da süretnin tezletilişi, del Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin halk ilgiliki terakkiyatı bilen, İçtimai terakkiyatının 15. 5 yıllık yirik plan programmasıdaki, devlet universal istiroluk katnaş doğru kuruluşunun, Şincan'da puhtıkadan bilen yolgu koyulgallıkının canlık ıhçam görünüşü. Ürümçi Katarlık 14, Cungo, Avrupa, Otrasya, Növeç Poezi Yığılış Merkezi, hem Tügün Şehir Kuruluşunu kollaştın, Hışi Koridori, Teklimakan Kumlıkı Gırvikideki kumlu tüzgülleş cengine yakış kılış kışa. Şincan Katarlık Caylı'daki yeni energiye bazısı kuruluşunu sicil olgı sılcetiştin, Yeken Deryası çoğun tüptiki soğuruş rayonunu toluk amıllık zamanı ve özgertiş kışa, devletin 15. 5 yıllık yirik plan programması da nurgun muhim stratejiye çoğun kuruluşla Şincan bilen ziç münasivetlik bulup, onun da Şincan'ın 5 çoğun stratejiyelik uğruna közlenip, yukur süpetlik terakkiyat kütürtki buluşka enik yöneliş görüstüp berildi. Muhim pürset yaratıldı. Şincan Uygur Aptınım rayonu devletin 15. 5 yıllık yirik plan programmasıga toluk udulışıp, 15. 5 yıl mezgilideki iktisadi ictimai terakkiyatını olgı siljetişini planlap, yeni başlanış noktası da sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkmakta. 15. 5 yılının başlanış yılı da Şincan cesaret bilen ilgirleş kıyafeti arkalık kuruluş menzirsini umumüzlük namayan kılmakta. Şincan Fujian'nın bir belbağ bir yol yadroluk rayon kuruluşu çoğunkur olgı siljetildi. Şincan Huanghe Deryası'nın yukarı ekini, Hışi Koridori, Huanghe Deryası Egmisi, Hebei'nin şimali, Sunliao Katarlık yeni energiye bazısı kuruluşu sicil olgı siljetildi. Devletin 15. 5 yıllık yirik plan programmasını varaklap görsek, Şincan'dan zor ümit kütüş, köpketim tılgı elin kalıqını baykaymız. Şincan, bütün memleketinin terakkiyat umumiyeti de intayın muhim orunda turdu. 2023 yılı 8. ayda başşuji Xi Jinping, Şincan Uyghur Aptonum rayonu ve Bengtuan'nın hizmet dokulatını anlığanda, Şincan'ın devlet umumiyetindeki stratejiyelik oranını mekkem ilgileşine talep kıldı. Aradan 2 yıl ötüp, 2025 yılı 9. ayda Şincan Uygur Aptonum Rayonluk Partiye Komiteti ve hükümetinin hizmet dokulatını anlığanda, yeni mi ilgirligen halda Merkezi Komitet bekitipbegen 5 çoğun stratejiyelik oranını közleşine talep kıldı. Şincan anlık alda Cungoçi zamanı vilaştırış kuruluşu umumiyetideki oranını del caydı tepip, terakkiyatını közlep, öz emeliyeti arkalık cevap verdi. Yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılış tedbirini toluk, toğra, umumüzlük izcillaştırıp, Cungha milleti ortak gevdisi enini müstehkemleş asasi liniyesini çördep, her millet ammısının güzel Şincan kurup çıkıştaki kudretlik birikme küçünü mücessemlep, devletinin rayon xavfsizligini qoqdaştiki strategiyelik tosqını mustahkemledi. Yeniçi sanayetleştiriş, uçurlaştırış, şehir bazarlaştırış, dikkançılık, çarvıçılıkni zamanıvilaştırışını tutkı kılıp, iqtisatının süpitini ünümlik östürüş bilen miktarını muvafiq köpeytişini işqaşırış kütürtki bulup, yeni terakkiyat endizisinin strategiyelik terek noktasını berpa kılışını tezletti. En-enevi energiyadın pakız, yukur ünümlük paydalanış ve yeni energiyanın terakkiyatını tezletişki türtki bulup, Şincan'ın tokını sırtkı yetküzüş, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş iktidarını östürüp, açlık bir xeterlikige partikom hükümet tən mesul buluşunu umumüzlük emeliyleştürüp, yeni bir növetlik açlık işlep çıkırış iktidarını östürüş şarkıdı. Çarvıçılıkını güllendürüş şarkıdı Katarlıklarını çonkur olgı sılcıtıp, memleket boyunca energiya baylıqı stratejiyelik kapalet bazısı. Memleket boyunca ela süpetlik, dikkançılık, çarvıçılık mesulatları muhim teminat bazısı buluş rolünü tekimi gevdilendirdi. Cungo Şincan Erkin Soda Sınak rayonu kuruluşu seviyesini küçep östürüp, sırtkı ecivitligen köpkıl yol tor berpa kılışını tezletip, Asya, Avrupa, Oltun yolu ve garipki ecivitiş istikamı buluş rolünü toluk cari kıldırıp, Yipek yolu iktisat belbeki yadroluk rayonunun yetekleş, Türkçe buluş önümünü görünerlik aşırdı. Beşçon stratejiyelik oran bekitmesi de Şincan'ın özgeçi rayon oranı evzelliki, mol baylık üstülliki ve puhtı terakkiyat asası del cahide ilgilenip, sosyalistik zamanıvilaşkan Şincan kurup çıkış için kudretlik hareketlendirgücü kuş koşuldu. Şincan Maliye İktisat Daşösi İktisat Şöyeninin dosyenti, Rekemlik Ekli İktisadi ve Kesip Tipini Yeşil Tıpkı Özgertiş Tetkikat Merkezi'nin müdürü Cao Shanghao mındak dedi. Beşçoğun stratejiyelik oran bekitmesi Şincan'ın terakkiyatıga bir tutaş yetekçilik kılıştaki umumi koordinat. Devletin 15. 5 yıllık yirik plan programması da bu stratejiyelik oran bekitmesi sistemilik oranlaştırma kılınıp, yukur katlamlık tesavvür emeliyleştirgili boludugan Tekşürgülü boludugan terakkiyat yoluğa aylandırıldı. Yerik planda oran bekitmesi aydınlaştırıldı. Oran bekitmesi terakkiyatı yetekçilik kılıdı. 15. 5 yıl mezgili de Şincan'ın terakkiyatı devletinin yerik planı bilen ten kademde boludu. Bu Şincan'ın devletinin stratejiyelik oranlaştırmasıdaki muhimliğinin sicil eşi vatkallıkını namayan kıldı. 4. ayının 28. günü devletlik elektr tori Şinyuan, Şincan, Komul, Su Tartıp, Energiye Saklaş, Elektr Stansı Kuruluş Dek Meydanı da işçila 2. numurluk Generatorla Grupsının Kululu Sıman Kop Teklik Çemberkini Teşkil Kılıdıgan 2 danı 20 aylanma çemberekini kepserlep tutaştırdı. Bu yıl bu elektr stansının 4 Generatorla Grupsının Kululu Sıman Kop Teklik Çemberkinin hemmisini toluk kuraştırış tamamlanıp 2028 yılı işki kırıştırışke puhta asas selinudu. Komul su tartıp energiya saklaş elektr stansının umumi generatorla sığımçallıkı 1 milyon 200 min kilovat bulup, layiyedeki yıllık tok çıkırış miktarı 1 milyard 368 milyon kilovat saat. Pütkendinkin u elektr torunun bexeter yürüyüşüge kapaletlik kılıdıgan tok hizmetsizge aylanıp, şamal, Yorukluk yeni energiyası arkalık tok çıkırıştaki davalguşne ünümlük turaklaştırıp, pakız yeşil tokne elektr toruğa tekimi tekşi, tekimi yukur ünümlük ulap, yeni energiyane ken külemde torgu ulap işilç iktidarını zor derecede östürüp, elektr torunun bekater mukim yürüyüşüge küçlük kapaletlik kılıdı. Şincan'ın iktidarı arkalık devletinin ihtiyacıga mulazimet kılış üçün, Devletin 15. 5 yıl mezgilideki bir qatar muhim stratejiyelik oranlaştırmaları Şincan'da emeliyleştirildi ve oranlaştırıldı. 1. Yeni energiya ul esleleri küçep kurulup, Şincan yeni energiya bazısı ve Şincan pakız energiya bazısının elektr energiyasını sırtkı yetküzüş yolu berpa kılınıdı. 2. Energiya baylıqı teminatıgı kapalatlık kılış küçeytilip, Şincan neft tabii gaz bazısı, Şincan bavlan zapas tabii gaz ambarı kurup çıkılıp, Şincan şarkı cungar, Şincan komul katarlık cayladaki kömürdün may gaz iliş stratejiyelik bazısı kuruluşu olgı sılcıtılıdı. 3. Açlık katarlık muhim yezgilik mesulatları teminatlıkı kapaletlik kılış küçeytilip, güllenme kesiple ve kilecek kesiple yetildirilip, zoraytılıp, Memleket boyunca ela süpetlik, dikkançılık, çarvıçılık mesulatları muhim teminat bazısı tez berpa kılınıp, Şincan'ın yeni energiya, yeni materyal, ilgar cabduk katarlık stratejiyelik güllenme kesiplerinin terakkiyatı tezletildi. Чаушан хау мындақ дейді. Дөләтнің 15-ші 5 жылық ерік план программысыда юқыр қатламдың лайәләп қуәт ата қылыш идеясыды чың тұрлып, стратегиелік орын еніқ, айдың болған кәсіп тәрәқият yoluға айландырылды. Бұ, Шинжаңның кәсіпні системілік орынлаштырып вә заманы вилаштырып қайты бәрпа қылып, Шинжаңдыки кәсіп топының район рықабет әвзәлікіні тез шәкілләндірішігі түрткі болуды. Ерік пиландыки түрлік нишан вәзіпілінің ішқи ешшіға күштік терек болуш үшін, дөлетнің 15-ші 5 жылық ерік пилан программысы да 6 жәттіки 109 түрлік чон құрлыш қоттырға қойылды. Бұ құрлыш тізімлікігі қарайдыған болсақ, Көпінсі Шинжаң білән зіч мұнасыветлік хикәлікіні байқаймыз. 4-ші айның 16-ші күні құрлыш қадымлары әтияз пәсіллік орман әхия қылыш алтын мәзгіліні чың тұтып, Лопна ясының органик өстіріп құмды мұдапеліниш, құм тізгілләш түрі елғы қойылған жайда пісті көчті тікті. Тәклімакан құмлықы ғырвекедікі құмны тізгілләш жеңі башланғандын кейін, Лопна ясы диққан айылыры, карханыланы құмдың мұдапеліниш, құм тізгілләшкі қатнышқа пағыл сәпәрвер қылып, қас ұқтсади зыраәт терікшілікіні ноқтылық раважландырып, құмлықны тәдірейжі халда ғазинеге айландырды. Хөші коридоры тәклімакан құмлықы ғырвекедікі құмны тізгілләш жеңіні яқшы қылыш, дөләтнің 15-ші 5 жылық ерік план программысығы кіргізілген ешіл, төвен карбуллық тіпкі өзгәртішкі түрткі болуш жәттікі мұхим түр. Шинжаң экологияны қоғдаш вә әсліге кәлтіруш чон құрлышларыны сыжыл алғы сылжетіп, тәклімакан құмлықыдекі ешіл шарпыны текімі зич, текімі қелін тоқып, құрбан тонғыт құмлықыны әр тәрәплімі түзәшіне мас алғы сылжетіп, дөләтнің ғарбішімал экология бейхәтерлік тосқыны мұстәккемләп, Шинжаңның осменіні текімі көк, тағларыны текімі ешіл, сүйіні текімі сүзік қылыды. Жаушан қауымындақ дейді. Чон құрлыш түрлерінің тез әмелелішіп елгі қойылышы, Шинжаңның заманы вилаштұрыш құрлышыны пұқты асаси терек білән тәмілләп, район ұқтысадының һәм түрткілік тәрәқиятығы түрткі болып, қәліқ тұрмышы бәқт саадетінің сіжіл әшшіні ішқашырып, Шинжаңдық әр милләт аммысының тән құрыш, тән бәхірлініш давамедекі еріш туйғысыны әқиқи күчәйтуді. Шихо шәрдікі бір тоқымычылық шеркетінің сех мудыры Ван Күн, нөвәтті заказ 7-ші айғыча тізіліп болды. Базарда тәминат ехтияжны қандыралмай ватыды о, дейді. Бұ шеркет бұлтыр 10-ші айда 35 миллион юан мәбләғы селіп, 2-ші басқұшлық зауыт өйіне еңідін құрды. Газ екімідін пайдылынып, еп егіреш ішләп-шықырыш линиясызын 10-ні еңідін көпәйтті. Бұл ел 1-ші айда ұмумүзлік ішкі кіріштірілген болып, күнділік еп егіреш мұқтары әсілдікі 6 тоннадын тез өрлеп, 15 тоннығы етті. Бұл ел кіргендің бұян Шинжаңның санаат ішләп-шықырышыда бір қадар тез еш вәзейті давамлышып, нұқтылық сағалы күшілік терек болып, қарханыланың ішенчі сіжіл әсліге келіп, яқшы башылыныш ішқа ашырылды. Бірінші пәсілді Шинжаң бойынша көлемләшкен санаәтнің қошылмы қымметі оқшаш мәзгілдікеден 7.10.8% ешіп, еш сүріті бүтін мәмлекетнің кеден 1.10.7% юқыры болды. 15-ші 5 жылының башылыныш елыда Шинжаң еңі дәвірдікі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбіріне толық тоғыра ұмумүзік ізчиллаштырып, Шинжаң қызметі баш нишанын мәккәм игілеп, Жұңхуа милләте ортақ гәүдісі еңіні мұстәккемләш асаси линиясыны зіш чөрдеп, мұқимлық асасыды ілгірләш қызмет баш ретімеді чың тұрып, текімі ақтып, үнімлік болған макролық сиясетіні елгі қойып, мұқим ішқы орынлаштыруш, карханыны мұқимлаштыруш, базарыны мұқимлаштыруш, көзлімінің мұқимлаштыруш күчеп, еңі сүпәтлік ішләп-шықырыш күшлеріне етілдіруш, раважландырушыны тездетіп, бүтін Шинжаң ұқтысадының үрішіде мұқим башылынышыны ішқа ашырып, 15-ші 5 жыл мәзгілідікі юқыр сүпәтлік тәрәқият үшін пұқты асас салды. Шинжаң ұйғыр аптыным райлық статистик идарысы партия ғұрыпсының әзасы. Муавын идары башлықы Вейхон 1-ші пәсілдікі Шинжаң ұқтысадының үріш әхвалыны тонуштырғанда, бұйыл кіргендің бұян бүтін Шинжаңның ұқтысады тәрәқиятыда бір қатар пағыл өзгірішлер намайан болды. Еңілік ярдыш арқылық түрткі болуш үздіксіз күчәйтілді. Rayonlar hemkarlıqı puxta olğı siljetildi. Yeşil tıpkı özgərtiş nəticisi körnərlik boldı. Eçiviç səviyyəsi sicil östü. Xalq turmuşu bəxt saadeti üzlüksüz aştı, dedi. Yokur texnikilik yasımıçılık koşulma kımmetinin eş süreti kölemleşken sanayet koşulma kımmetinin yukur boldı. Cənubi Şinjanın tərəqqiyat hayati küçü yenimi urğutuldu. Yol iqtisadidin kəsb iqtisadığa qarab tip özgərtiş nəticisi körnərlik boldı. Tianşanın cənubi şimalıda türlərinin sürəti tezletildi. Kəsblərinin süpüti östürüldü. Eçivitişinin ünümü aşırıldı. Xalq turmuşu süpüti östürüldü. 15-ci 5 yıl məzgilidiki iqtisadi ictimai tərəqqiyatda qədəm yaxşı elindi. Yeni başlanmada hər millət Tianşan oğul qızları 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesinin yetekçiliki de yeni musabide cesaret bilen ilgirleydiğen kudretlik uluq güçlü mücessemləb, Cungoçu zamanı vilaştırışının Şincan emeliyeti yeni sahipsini cesaret bilen pütüp çıkmakta.
0: Cihandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Polşa'nın payitahtı Varşava'da ötküzülgen halkara sanayetini avtomatlaştırış ve maşin adem körgezmesi de Cungo'dun keltürülgen köplügen maşin adem mesulatları körgezme sarıydaki kişilerin dikkatini tartıdığan kızık noktalarının biri olup kaldı. Cungo'nun maşin adem mesulatları Otra Şerqi Avrupa bazarlarında bazar tapdı.
1: Yığınqı mezgilde Avrupa Zayun bazarıdaki davalğış körünerli küçeydi. Xalqarada neft bağısının davamlıq örülüşüge ägişip, bazarının Avrupa pul pahallıqının örülüşü ve ösüm nespitinin ösüşüge bolğan mölçer örüləv atıdı. Germaniya, Angliya qatarlıq asaslıq ixtisadi gəudilənin uzun müddətlik zayun paydı nespiti o da yuqırləv atıdı.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, ondaqtı diqqıtınla programımızın təfsili məzmunu da bolsun.

Qadirlik dostlar, yaqınki mezgilde Avropa zayom bazarıdaki davalğuş körinerlik küçeydi. Xalqarada neft bahasının davamlıq örlüşüge egişip, bazarının Avropa pul pahallıqının örlüşü ve ösüm nisbitinin ösüşüge bolğan mölçeri örlevatıdı. Germaniya, Angliya qatarlıq asaslıq iqtisadi gevdilərinin uzun müddetlik zayom paydı nisbiti uda yuqırlavatıdı. London Aksiye Berjisi Groy'nın sallık məlumatıqı qarğanda, Angliyanın 10 yıllık zayomunun paydı nisbiti 5. ayının 15. günü 5.14% etrafıqı örləb, 2008 yılı 7. aydın bu yankı ən yuqır səviyyəgi yetken. Germaniyanın 10 yıllık zayomunun paydı nisbiti 3.12% etrafıqı örləb, 2011 yılı 5. aydın bu yankı en yukarı seviyeye yetken. Fransiyanın 10 yıllık zayomunun paydı nisbiti 3.9% ki örlep, 2009 yılı 7. aydın bu yankı en yukarı seviyeye yetken. Adetikçe etkanda zayomunun paydı nisbiti bilen baha yüzlenişi eksisi bulup, paydı nisbitinin tez süratli örlüşü zayom bazırıda körnerlik tökme kılıp seçişinin barlıqı kelgelik edin derek berudu. Tahlilçiler mundaq dep körsetti. Bu növetlik Avropa zayom bazırıdaki davalğuşunun arkısı da energiya bahasının ösüşi yadroluk türtkilik amıl bulup, bazar energiya bahasının ösüşinin Avropa pul pahallıqını qaytadan örletip etişinin endiş kıldı. Bu, Avropa Merkezi Bankısını yukur ösüm nisbitini saklaşka, hatta pul siyasetini yanımı taraytışka mecbur kıldı. Deka Bankısının baş iqtisat şunası Orlik Kartel, növette yer şahardaki ham nefet ve tabi gazının bazar bahası yanıla zayom bazarının asaslıq kozgıtış amılı bolmaqta, dedi. Germaniya Sod Bankısının tahlilçisi Havik Simpson, Otur şarık uruşu partılgandın buyan, neft bağısı bilen zayom paydı nisbiti otursudiki bağlanış intayın koyuk bulup keldiği dep karıdı. Avrupa İhtipaki İstatistik İdarısının sallık məlumatıdın ayan buluşça, Yavru rayonunun 4. aydaki pul pahallıqı yıllık nisbət boyucu hesaplıqanda 3% yetip, 3. aydaki 2.6%'ın yukur bolgan. Bunun işi de energiya bahası okşaş mezgildikidin 10.9% aşkan. Germaniya Federasiyası Statistik İdarısının en yeni sallık məlumatıdın ayan buluşça, energiya tənərxinin örülüşünün türküsü de Germaniyanın 4. aydaki pul pahallıqı nisbiti 2.9% yetip, 2024 yılı 1. aydın bu yankı en yukarı seviyeye yetken. Sallıq məlumatın yeni ayan buluşça 4. ayda Germaniyanın top setiş bahası okşaş məzgildikidin 6.3% eşip, 3 yıldın bu yankı en çoğun eşiş nisbitini yaratkan. Bunun işi de neft məsulatlarının bahası okşaş məzgildikidin 37.3% aşkan. Bazardaki köz qaraşlarda bu energiya bahasının örülüşünün tədrici halda teximikən İqtisad sahası kengeyvatkallıqını büldürüdü dep hesaplandı. Pul pahallıqı besimi örlevatkan əhvalda bazarının Avrupa Merkezi Bankısının bu yıl işçi de ösümlü tövəllitişigi bolğan közlümüsü yakınkı məzgilde körnerlik tövəllidi. Qısmen bazar aparatları növette Avrupa Merkezi Bankısı yukur ösüm nisbitini teximi uzun vaqt saqlap gelişi mümkün. Hatta yanımı üsüm koş ihtimallıkını yok çıkırışkı bolmaydı dep mölçer dedi. Avrupa Merkezi Bankısının baş iqtisat şunası Philip Ryan yıkındı mındak dedi. Teximi yukarı yıkılgı tənərxinin maaş ve teximi kan bolğan mal baha seviyesi yamrap keçişini tosuş üçün Avrupa Merkezi Bankısı neft bahasının üsüşü sebebidin üsüm nisbitini östürüşü mümkün. Germaniya Merkezi Bankısının başlığı Joachim Nagel Germaniya Sod gezdinin ziyaretini kubul kılganda pul pahallıqının əhvalı da tüp özgürüş bolmasa Avrupa Merkezi Bankısının ösüm koş mümkinçiliki bağansırı çoğuydu dedi. Morgan Stanley'nin Avrupa baş iqtisat şunası Yanis

Özünü simet. Avrupa Merkezi Bankası hazır zadı kançı ketim ösüm koşkanda andın pul pakallıkının davamlık örülüşünü kontrol kılgılı boludu digen siyaset cihetteki kıyın tallaşkı duç gelmekte dedi. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yukarıda dünyağı nezer programımız bu iş anlatış bəduk. Bugünkü programımızdan dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurin. Növetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Asqar Tursun.

Demokratiya pütkül insaniyetki ortak kımmet. Jungo Komünistik Partiyası ve Jungo halkı baştın ahır boşaşmayı çın turup gelgen muhim idiye. Kanda kılıp demokratiya kımmeti ve demokratiya idiyesini ilmi önümlük tüzüm orlaştırmasıga. Konkret, real demokratiya emliyetiga aylandırışta. Tarih bilen reallıkının, nezriye bilen emliyetinin, şekil bilen mezmunun organik birlikige ehmiyet berip, toğra tüzülme mekanizm ve şekil usulani tipip çıkışkı doğru geledi. Men bir devlet siyasi tüzümünün demokratik ve önümlük bolgan bolmağalıkıgı bağı bir işte, asaslıki devlet rehberlik katlımıdikilerinin kanun boyca tertiplik almış alaydıgan, almış almaydıgalıkıgı. Umumi halkının devlet işleri ve cemiyet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini kanun boyca başkuralaydıgan, başkuralmaydıgalıkıgı. Halk ammasının menfaat taleplerini tosalgısız ifadeleyleydigan, ifadeleyelmeydigalıkka. Cemiyetki her kaysi taleplerinin devletinin siyasi turmuşuğu önümlü katnış alaydigan, katnış almaydigalıkka. Devletinin tedbir belgileşinin ilmi, demokratik bolgan bolmagalıkka. Her kaysi taleptiki ixtisaslarının devletinin rehberlik sistemisi ve başkuruş sistemisiga adil rekabetliş arkalık kireleydigan kirelmeydigalıkka. Hakimiyet peşideki partiyanın devlet işleriga asasi kanun ve kanunlardaki belgilimiga asasen rehberlik kılalaydigan kılalmaydigalıkka. Hukuk yürgüzüşünün önümlük çeklime ve nazaret astığa koyulgan koyulmagalıkı karaş gerek digen idim. Demokratiya tizip koyduğun zinnet boyuma emez. Belki halkının hal kılıçk tegişlik meselelerini hal kılıçk kollandığın vasıtadır. Bir devletinin demokratik ya ki demokratik emeslikigi bağı bir işinin aşkıcı, halkının öz işigi özü hakiki iyi bulalıgan bulalmağalıkı da. Bunun da halkının avaz bir iş hukukunun bar yokluğu karış. Tehimi muhimi, halkının keng dairede katniş hukukunun bar yokluğu karış. Saylam ceryanı da halkı kandak ağzaki vədi berilgeliki karış. Tehimi muhimi, saylam dünkin şu vədilerinin kançilikinin emelgi aşkalıkı karış. Tüzüm ve kanunlarda kandak siyasi tertip ve siyasi kaydının belgilengenliği karış. Tehimi muhimi, bu tüzüm ve kanunlarının hakiki icra kılıngan kılınmağalıkı karış. Hukuk yürgüzüş kaydısı ve tertipinin demokratik bolgan bolmağalıkı karış. Tehimi muhimi, hukukunun hakiki türde halkının nazareti ve çek koyuşu asıdı bolgan bolmağalıkı karış gerek. Halk bilet taşlaydıgan çağda oyğıtılıp, bilet taşlap bolgan ikin üçek kirip getidigan. Saylam rıqabeti de çıraylıq gepləgi tolgan şoarlarını anlap, saylam rıqabeti dinkin eşkandaq söz hukukuğu erişelmeydigan. Bilet taşlat kuzganda əti varılınıp, saylam dinkin itibarsız kalıdıgan demokratiyeni hakiki demokratiye digilip olmaydı. Umumən, demokratiya assandiki devletlerinin patniti emez. Belki her kaysi devlet halkının hukuki. Bir devletinin demokratik ya ki demokratik emezlikige şu devletinin halkı baha veriş gerek ki sırtki asallık kişile atkarçılık kılıp baha vermezlik gerek. Halkıra cemiyetki malum devletinin demokratik ya ki demokratik emezlikige xalqaro jamiyat ortaq baha berish kerakki, o'z gipini yorg'iltidigan assondagi davlatlar baha bermaslik kerak. Demokratiyani amalga oshirishning nurg'un shakllari bor. Uning bir qilibdan chiqqandek opmi o'xshash bo'lishi mumkin emas. Dunyodagi mol va rangdor siyosiy tuzumlarga birli o'lcham bilan baha berish, insoniyatning rangorang siyosiy madanligini birlikil nazar bilen küzütüşünün özü demokratiye gizdi. Jungo Komünistik Partiyası
خلق دموکراتیاسی بایرقی باشتن آخر ایگز کتورب تواندیکی اساسی نقطی نظرلرده باشتن آخر چنگ تورب گلدی. Birinchi, خلق دموکراتیاسی سوسیالیزمنین جینی. دموکراتیا بولمسا سوسیالیزم بولمایدو. سوسیالیستیک زمانیویلاشتیریش بولمایدو.

Dostlarının yadıda bulunduk, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Zeynullah Haqqullah'ın Çıraylıq Apam nomlıq povestinin aldın kısımdan anlatkandık. Ruhi keserlikler doktoruğu körüngendin kiyin, onun ahvalda hakikaten köp yakşınış bulgan idi. Onunla ayrışıp, savaqtaşları ve yataqtaşlarımı onunla alahidi köngül bölüp, onun köngülünü pekim illiqliqi toldurgan idi. Ama kütmegende o dostları bilen oynap qaytaşıda masini hadisi uçurdu. Ondaqta bu qitimlik hadisi onunla bək təsir qılamı. Bula qızıqsanla, dekitinla davamlı bugünkü radio jorunu programımızda urnaşdırılgan Zeynullah Haqqullah'ın Çıraylıq Apam namlıq polisinin davam edip olsun.

öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: Polkan deydi. Tamaşıbıllar məstanları mini alkışlaydı. Ama mən kanun bu içi baş tapşırışının sənət sahasıdaki ən mühim dəsmayemişkənlikini unutup kalmadım.
1: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Ханым бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Ханым бойынша баш тапшырайын.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp vere ya.
5: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir hep kanmışım da sizi demi geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
8: Буа, мума.
0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürükimiz minutuğa 5 litr qan yetküzudu.
4: Oltırğanda rahatlanginimiz bilən bəl umurtqımız iğirliqimizdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot uçudular tasıklındı. Şunuttay, sabahtınız kırdı. Asallah, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tasıklı atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundaq assamla, qarzların bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bosingda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Çoğunuzun mümkün. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılığa çiğsiyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, kuşallıkların menbesi. Siz turmuşumda kılıç şat kuramlık yok diyen tuyguda bak bakkan mı? Bunda çağda unutup kalman ki, kuşallık kalıp ketinizde bayıkışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz kuşallıkını bayıkaydı. Onu hazırkı demlerimizge hemir akılaydı. Bunda hossa nadir köylerimiz devamlıq silah üçün yanraydı.

Davomlashtiryapmiz. Çoğ adam demek izcil tırışıp durduğun küçük baludur. Dost demek iş bağrınızda toluk bilip durup mu yanılı sizni yakşı gördüğün adam. Muvaffakiyet demek ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek aslida külkü orun ağan jay. Hamhiyal demek bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde okşumağın neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar yiyen sırı toymağın dek yes kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve büyüpayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütü alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılır sizden.

Bir mektep baldur muhabbetleşkenlerini tosup bulanmay ahır tövendeki dek belgelimi çıkırıptı. Baldur muhabbetleşken bir cüp yaşının içindeki birisi mektepten heydiludu. Zadı kimle heydeşini şu bir cüple özü belgeleydi. Bu belgelimi çıkan dinkin baldur muhabbetleşidigan işla xeyli tüzülüp kaptı. Yakında bir materyalden şundak bir nesini görüp kaldım. Yani Ali mektepte muhabbetleşse bulamdu degen sualken. Endi bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını beripti. Bazıları neme depti desenla? Rast bulam diken, eğer şundak bolsa, kayt okusam bop diken depti. Ali mektepte muhabbetleşse bulamdu degen bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını berişi mümkün. Bazıları buludu deydu, yani bazıları bulmaydı deydu. İşkilip bizden tavsiyerimiz baldur muhabbetleşmesi gerek. Biz baldur özümüzden nişanını tikleyip öz arzuyumuz için tırışçalıkımızı gösterişimiz gerek. Öz arzuyumuzda emelge aşırgan vakitte o muhabbet yenili bizden yenimizdila. Şu an muhabbetlik durmuş hemimizgi yar bolsun, yine ondak bolsa güzel nakşılarımız devamlıksıyla üçün, muhabbetlik köngüller üçün.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, tövende muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd, Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının İnsaniyyət Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Vəkillik Əsərləri Tizindeki kirgüzülgən Lonçan Kök Farfuru Ən-Ənvi Pişiklap İşləş Önürünün hikayesini sözləb biridir.
1: Süzük su, yeşil tağlar, min yıllık xumdan otunu yetiştirdi. Zıncıxa, yeşi 50 yetiş aldı durgan bulsumu, yenila yaşlı yetilerdek ruhluq idi. İlgiri söz başçısıyla özünü toxtalmaydıgan bu kişi bu temaq gelgende kısıkçı vaxt toxtap kaldı. Biz mən doğruluk paranlaşmayı Muşi Cay'nın ikayet doğruluk sözlüsek bulamdı. Kenetini başkuruşçu olukkan kıyıncılıkla hakkıda sözlüsek bulamdı. Bu az süredigan sükut ve alaydı suval bizden kısıkçımızda qozgıdı. O, biz Nemişki Şito kentinden kelgüsü doğrusu paranlaşmayımız dedi ve temini özgertti. Bu vaxtta onun gözleri çaknap ketken idi. Kentimiz yeni nurgun işlerini birlik kılışımız gerek, dedi o. Dünya sahnesi durup, Cungu yazılarının hikayesini sözleş, Şiktağ ideyası tağ yazıları da yeni bir katlar özgürleştiğini varlığı geldirdi. 2024 yılı 11. ayda, Kolumbiyadaki mükafat girişi sahnesi de, 20 saatten artık uçuş seferinin 5'ten geçirgen Zeng Jianhua bilene tık tuttu. Şito kentinin ismini Birleşken Devletler Teşkilatı, Dünya Sayat Teşkilatı emeldarının ağızdan alganda, Jiujiang ülkesi Lishui Longshan şehri Şito kentinden gelgen bu aile başlığının arğalıqı bırakılı tügegen idi. Kalbide yurtdaki tağlarının çoğunkur katlamlarından gelgen işenç payda buldu. Bu işenç onun kendindeki dünya boyunca tunji Birleşken Devletler Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın İnsaniyet Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Vekillik Eserler Tizimindeki kirgizilgen sapal türüdeki tür Longshan Kök Farfur Ən-Ənvi Pişiklap İşleş Ünürü'nün Yakınki ve hazır zaman digerler oluq varislik kılış orni. Şundakla, ötken 10 net yılda, o bütün kenettikiler bilen birlikte bulgunuş ve xarablışı sebebinden unutulup kalgan bulun puşkakni, sungüşlerini sürtüp, kündün künge seyliklap, taki onu pakırap turduğun neticilerini asıl kılgallığı denk gelgen. Jiujiangning garbi janubidiki tağlarga yoşurunduğun bu kenet, ilgiri kiyim bolup, Jungunun işki üner senet ustazı. Jiujiang ülkesinin 11 öner sanat ustazını yetiştirip çıkan. Zıncıxa mındaq deydi. Longshan Kök Farfurudan ibaret dünyaya danlıq altın isim kartısı biz elbette beşimiz yazıp götürüp bütün dünyaya Jungunun yazıkent nikahını sözləb berişimiz yetirdi. Bu yerde beşinin kötürüsü kök asman kolunu usulü yitirgandek ak bulutlar görünüdü. Etrafı nazar salganda uzunluğu sozulgan süzük sular ve yeşil tağlar görünüdü. Kim bu yerden 20 yıl ilgiri bulun puşkaktaki unutulup gitmeyi deyip kalan kişi kenetikeliğine oylap bakattı. Köz aldıdaki manzara Şito kentte partiya başlayacak sujisi Zıncıxa'nın uzunluğun bu yan arzu kılgan arzusu idi. Halbuki bu kadın tutup duralıydıgan iş onlarga tuğumu tevabı olgan emes. Vaktini 20 yıl ilgiri kaytırganda aynı çağdaki Şito kentinden kıyapıdı kişinin içine içi durattı. Kenetinin tirek kespi bulgan farfor zavadıdan paskın su bivası koyup berilip, kenetki derya suyu da ap-ak köpükler örülüp durgan adet dedi. Turmuş ahletleri tağdek dövülengen bulup, kenet ahalları her yıllık kelkün mezgilede ahletlerini derya yoludu bir kitimdil uyup tazlaydı. Kenetkiler öyünün aldı kenede toğu ödeklerini kotandı bekvatkan idi. Kenette paşa yamurap ketken adet dedi. Tağdaki deraklarımın pütülleri kesilip, fakat yalınaç kalgan jarat izleri dek ak yerlerle kalgan idi. Kenet keçki şapak nuru da en ahırkı dempeslerini ilu atka dekilatdi. Yaşlar kendin bu yerden çıkıp getdi. Zamanvi xumdallardan ve zamanvi farfur işleş ünerinden bazarına gelişge geçip, kenetdeki en-envi farfur yasaş ünerlerimi arka-arkıdan taşlanıp kaldı. Longshan Kök Farfur xumdalları da ut, Şito kenti de tedirici suslaştı. 2008 yılı sırtı soğudukluğutkan Zıncıxa kenetki kaytıp saylanmağı katlanıştı. Hem de kenet ahalı komitetinin moderliği saylandı. Zıncıxa, süzük su, yeşil tağlar bir baylıq ideyasının yetekçiliği de vazifeye oltırıpla muhitinin tüzeştin başlap hizmetlerini kanat edirdi. O, ekologiyalik muhit yakışlanğanda kenetten kelgüs terakiyatı mümkünçilik iyi boludukalıqı kat eşin etdi. Şito kentte toğluğan şuar addi ama yanrak idi. Bir tüp derekhnimi kesmeyli, Birer kıtımı kalayım bakan tükürmeyle edetti. Stoçu kacatkanlarını remnot kılış ve ehletlerini bir taraf kılış katarlık asas ettirdiler, kenetinin kıyafetini desteğe yapıştı. Lekin, kovunu öylerine özgertiş ve belgilmeyi kılap silindiğen öylerine çekiş hizmetini ilgir sürülgende, Zıngci Hua'nın tosalıkısı şiddet bilen açtı. Aynı çağda, kenetteki 278 aile bulup, 170 ailenin çekiş göçürüş kitatılgan olgaçka, çekiş göçürüş kölümü 40 man kvadrat metre yakın kep kalan idi. Kenet partiya başı açı ikisinin mavun şujesi aldığı verip tukkallarının belgeli miklap silinliğe öynen tonci parçı kağışını elev etti. Zıngci Hua külüp durup kenet kadırları aynı çağda bütün kenetinin uvalçılıkını işçi yütgen dedi. Mən her katlığımın talaş tartışı kılganda tutup koyalmayım ben. Mən talaş tartışı denken çin könlümde keçirim sorayım ben. Zıngci Hua hıcılık bilen şundaktaydı. Eğer iki taraf birbirge bir kademden yol veriş gerek. Bu pelle yüz kenetlerini idare kılışki nazuk akıl paraset. Kattık prinsip astıdı ki zörür yumuşaklık. Arkadılla Zıngci Hua kenet ahalılarını başlap, kıyın emma kat'i bulgan bir kararını çıkardı. Kenetten törük kespi, farfor, zavutunu tekniklik özgertiş ve köçürüş ular tallıgan tuncu kararıydı. Emme nerse ekologiya yol boş diş gerek. Kenetinin terik suyunu kayıp payda kılışta, deryadaki akıllık köybeliği ekologiyanın sağlamlık ölçümü kaylandı. Ama aynı çağda derya yolu eğir bulgunupla kalmay, belki gayet zor taş kurulmaları kemçil bulgaçka, her yılı kelkün mezgile de belik reklar ekip git etti. Kenettikilerin beliklerin süzüş, belik tutuş, hatta tok arkalık belik tutuş arkalık ekologiyanın naçarlaşışını eğirlaştırı etken idi. Kenet bunun üçün Mın maşinadan artık taşını ekilip deryağı töktü. Bu taşlar arkalık deryadaki beliklerine u silip bergen buldu. Kenet kadırları aldı bilen kaydı turguzup belik tutuşunu çekledi. Andın Şito kentindeki yeni keyfiyatta özgüç yol görsetti. Yani kimden öydü hoşallık iş bulganda deryağı belik koyup verip tebrekledigan buldu. Zıngci Hua bu yer kelgende özün tutulamay külüp kitetti. Kenet kadırlarının tedbiri bir karaplaşkarlanan bulsu mu? Kenet ahalları öz razılığı bilen bu yolunu tutup, inçiklik bilen asırgan deryada netice görünerlik buldu. Süzüksu kayıtıp gelgen derya yolu da karıp belik top top bulup, bunlar adamın avazga geçip üzüp yürüdüğün alet getti. Birerse hemir taşlap koysa közünü yumup açıkça yiyilip git etti. Şito kentindeki en baldır tor modsuğa aylandıgan bu görünüş, muşu callıklardan gelgen idi. Kişik karı belikleri bütün kenetinin ümidi gaylandı. Derya yolu ekologiyasının əsligi kilişi, kiyinki tərəqiyatka ümid uruqına çaştı. Zıçıl çatı körgüçilerden umumi xalı qatnışıqca, süzük su, yeşil tağlar, min yıllık xumdan otan yetiştirdi. Muhit yaxşılanğandan kiyin, əla süpətlik mədəniyyət bağçısı quruş kün tərtibi qoyuldu, dedi Zıngci Hua. Yeşil dərəklər bilen qaplanğan ve nəpisla aylangan 8 dərək bağçısının tuğuluş cəryanını, Kenettikler iki kolu bilen varlık keltürgen möcize edip esleydi o. Kenettiki ayallar özlükten erik boyu verip taş deyip, kayıt kayıt tallap ve yuyup bu yerge tızdı. Kuruluş ceryan intayın cephalık bulgan idi. Zıngci Hua özünün muhargılık sebebinden kısık vakit toktap kalalığını samimi etti. Ama ben kuruluş oranı kayıtıp gelginimde bu türünün asla toktap kalmağalığını baykadım. Bu vakitte bütün kenetini sefer arkadaşının oranı yok bulup, Әммәйлән қызғылық білән ішләу атқан еді. 8 дәрәк бағытсының құрылышы Зыңжи Хуаны Шиту кәнтедікі ғайет сұр ешірін күйіч вән мәсілісіз ұйшыш күчіні әқиқи есқылдырған еді. Шындақла о бұның денкен үзчіл алда бір адамден бір топ адам жаллық болуды, бір топ адамден бір кенет адам күштік болуды деген сөзіне өзінің адеттікі еғіл сөзі қылды. Зыңжи Хуа мұндақ дейді. Şunun deyinkin kenettikilerinin özlükden emge kılışı, materyal, pul iyanı kılışları, hatta öğünün aldıdaki dereklerin iyanı kılışı normal alet gaylandı. 8 derek bakıcısı bu kıl özü hocayın buluş roğuyundan törütkisi de Şito kentinin kink terakkiyatının yadroluk hareketlendirgüş küçük aylangan idi. 2009 yılı Longchuan Kök Farfur NNV Pişuruş Yüneri, Birleşken Devletler Maarif en Medeniyet Teşkilatı'nın İnsaniyet gayri maddi medeniyet mirasları vekillik eserleri tizimliğe kirgüzüldü. Bu Zhang Jiuhuan'ı çoğunlukla tesirlendirdi. Kök farfor pişiçilab işleş en envi hünerini güllendirip, konu kumdallarının otunu yurtta kayıt kozuktuş, onun kalbindeki irade bulup kaldı. Bu arzunu emelge aşırış için ilgere çıkıp gitken, bugünkü günde ustaz derecelik hünervenge aylanan, Longchuan kök farfor gayri maddi medeniyet mirasları hünerine varislik bulguçlarını kaytırıp gelişi doğru keletti. Longchuan kök farforunun sırrı del bu ejderha kumdan da. Şito kentinin yerlik Cacan ülkesinin sanat ve kol hüner sanat ustası Çin Yongdi bunun yadrosunu muşu dep etti. Şito kentindeki tağı boyu yatkan şekli ejderha okşadığan Longchuan kök farfor kumdanından 9'u var. Bunun içi de 7'si Cacan ülke derecelik kovdulduğun orun katarak girgizilgen bulup, ilgire Şito kentindeki 70%'den köperek ahalının turmuşunu üstüge algan idi. Çin Yongdi küçük vaxtada daim öz yalgoz, Farfor zatı oğurluk beri peşkiden ustazlarının kolunun o iş kaleminin uçkandaki hareket kılıp, güllerini bulut kısızı vatkandaki sızıp kırgüzgellikini körgen idi. Ösmür Çin Yongdi bunu görüp, kelgüsü de kök farfor hizmet kılışını özü köyünü küpükken idi. Çin Yongdi o yetişte ahırı kademi farfor ügünüş işkini açtı. Yazda Humdan'ın temperatürsü belki yukarı bolgaçka, sapma keş erip yerge çaplışıp kalattı. Çaşlarımı ıssık havanın tesiri de büdür bulup kitletti. Heleyleri küyüp kalattı. Çin Yongde ve onun emrahları nöbet bilen nefesini çın tutup kumdan öyge kirip, kişini tuncukturulgan ıssıkta kaçılarını tartıp çıkışı mecbur bulattı. Longchuan kumdunu da otun pışıklap işleş en enenevi Longchuan kök farfır pışıklap işleş ünür bulup, ıssık gaz uzun kumdan öyüne aylanıp tekşi ısılıp, çeksiz kimyelik reaksiye payda kılattı. Kumdan'a kirgende bir rang, kumdan'ın çıkkanda 1000 ranglar buluş, bu farfurnan alaylıgıydı. Her bir eser ejderha kumdan'ın soğuk kılıngan yütük boyum idi. Çin Yongdu'nun közleri de bu vaxtı nur çaknap gitet. Halbuki, hazırlık zaman elektr kumdan'ın güllenişi yukarı ünüm ve mukumluk ilip geldi. Gerçi elektr kumdan, 1000 danı farfur boyumunu bir hıl çıkıra alaydıqallıqı bilen tüz sürati bazarını ilgilgen bulsun mu? Çito kentindeki enen ve vünervallar tüpünü özgertip zaman ve farfor yasaşka ya ki muşu ünür bilen başka çıkış yolu tepişki başlayan idi. Bu vaxta Çin Yongde'nin ümidi sel suslaşkan idi. 1999 yılı Çito kentindeki en ahırk ejderha Humdan'ın otu öçürüldü. Şunun bilen Çin Yongde'nin igilik çikilişinin dastlabki mezgili intayın cephalık bolgan idi. 2000 yılı o Çito kentinin ala sıfatlık farfor topu baylıkı. Yani hazır Longchuan'ın 60%'den köprek farfurun yasaşının ham eşyası bolgan bu topunu ilip, Longchuan şehir yüzü tutaşkan bir caydaki adli zavod binasını tipip, tähist iş başladı. Çin Yongde'nin en envi ejda humdundu pişörüştü Çin Turuşi, Cungu Yizigilik Bankisi Longchuan Tarmak Bankisi'nin xeridarlar direktörü, Dai Jingen'nin kızıkışını celep kıldı. Dai Jingen, Çin Yongde'nin eserlerini asabilerce yığıp saklıgıç idi. Onun uyda 10 parça eser saklangan. Bolup mu Çin Yongde'nin vut kolu bilen yoyuş namlıq canlılık tasviri de nayran kılgan idi. 2012 yılı o teşebbüskarlık bilen Çin Yongde'ni ziyaret kıldı ve aynı vakitki Çin Yongde'nin adli zavod binası yetip geldi. Sizin eserleriniz huda adamga okşaydı. İntayin, sürlük ve heybetlik. Farfor boyumlar bu işkelenin münasutun yakşılaydıgan vasitik aylandı. Hüner senet almıştırıldı. Kelgüs doğrusu da ken kuşadı paranlar bulundu. Farfor'dan huzurlanış ceryanı da hissiyat mı kün sürü çoğun korulaştı. Çin Yongde terakkiyat planı hakkında sözler vatkanda ve özünün meblağ tosalgısı yolu kalıntılgalganda 10 net yıllık kredit kariz veriş tecrübesi gibi değişingin derhal şifadı bildirip, eğer sizler ihtiyaclık bolganda men barlık amallarını kılıp maliye mesulatları arkalık sizlerge maslışı meselenin el kılıç çaresini tipip çıkmayız dedi. O, muvaffakiyetlik alda Çin Yongde meblağ yürüştürüş mülazımeti bilen təminledi, hem de meblağ yürüştürüş kıyınçılık meselesini muvaffakiyetlik el kılıp verdi. 2017 yılı Şito kentindeki Çin Yongde'ye okşaş kök farfor ustazları sırtlarına çıkıp özünün yolunu tipip namın yıraklara tarkattı. Şito kentinin en ve ejda humdandı pişirişini güllendiriş pürüstümü tedirici pişip yetilgen idi. Kumdan ötünü uçurmaydıgan ustazlarının markası barlıq kelip, Çinyongdi bunun içindeki yadroluk küçük aylandı. Xumdan içilgan günü Şito kentinin osmanı da uzundun buyan körülüp bakmağın Xumdan'ın üstekler kayıtı payda buldu. Dajingin mu, kadını ruhsalda beşini götürgence kişiler arsada birlik gördü. O Xumdan içiştin burunki sırlık tuyğusu, Xumdan açkandın kenki koşallıkı en mektum bulgan idi. Elektr Xumdan'ı da püşürlüğen doğu rengi seleştirganda, en otunda püşürlüğen kök farforunun rengi, siyah çaçkandak tekşi, hem katlam kavetlerine ait inek idi. Nurgun sayahatçılar nek meydanda içilmeğen kutkaçılarını bivası setebilip, nek meydanda kutu iç hoşallıqdan bahraman buldu. Nurgun esil mensulatlar nek meydanda talışıp setebilindi. Kim artık kılıp setildi? Aynı vakitte katı paliyat nesilgende zıncih ve pahırlanan alda bir günde 10 mindan artık adam kelgen idi. Nurgun avtomobiller 7-8 kilometre yıraklık toktutuşki mecbur buldu. Kenetten kiriş eğizdeki küçük tallağı bazarı pak pak izmalların dükte etken idi. Künce tortların esetiş künde 8-9 milyon yan kırım kılalıydıgan alet getken idi. Zıncıqa kenetteki xumdan otunu öçürmesik pahaliyetinden yıldın yılgı ronak tapkalıgını görüp, bunun alkışı erişilgan bir baylık aylandırgalıgını çoğunkır təsirlendi. Bugünkü künde her yılı jigirinetçi meydan pahaliyet xumdan içişinin özünün alkıp, tilek-tileş, Xumdan içtiki kutularını içiş, ejda xumdan ziyaptı katarlıklarını özü yalgan medeniyet seyahat markası kaylandı. O, bu paliyatının yadrosundan seyahatçilerini kaldırıp kiliş kelegini obdan beletti. Zıncı Hua mundak dedi. Bizden kıladığımız seyahatçilerini kündüzü xumdan otunu görüştün, içi de turup kilişi özgertiş. Yurttaşlarının puhravi konalgularını içip, bu seyahatinin koşulma kımmetini eskildiriş kahmiyet verdi. Kenet tikip kurallarının Emyalları tompaydı. Bu, bizden bu yolda doğru mangallıkımızını çöndürüp berdi. Şunu denken, ölçmez xumdan öte devamlılık callanıp, Zhejiang ülkesi derecelik ülke körüstüş medeniyet sayacılık ayıbisi bulup bahalanğan denken, bir türküm kök farfor korul ünervençilik dükkanlarının gülünüşge törütkü buldu. Lekin dükkan küçük kesipleştiriş kıyın, meblağ yürüştürüş kıyın bulup katarlık meseleler mi gevdilendi? Yeziklik Bankisi, Li Shui Longchen Tarmak Bankisi, Kök Farfor Ustazlar Katarlıq Yezikenetlerdeki en ve ünervenler topuqa karıta, Kespi Ustazlar Kerzini yenilik yartıp yolu koydu. Hazırgıça Türgi katınaşkan 10'dan artıq dükkanğa 20 milyon yandan artıq keredit mablağı tarqıtıldı. Şeto kentedikilerden nezirde bu işka azıraqma sahtılıq arlaştırışkı bolmaydı. Onların vücudu da Eserlerini tekme mükemmel kılıç intildiğen kan ikvat etti. Zıncıqva əsləb mındaqtaydı. Kök farfor ustazları əmi ise əcda xumdan aldı da çekidin aşkan ünler sənət bilen ölçemgi maskelmeydiğen kaçılarını püşürüşkü terişip, qayt-qaytılıp sınap, layaqasız bolğallarını toxtamay taşlap, qayt-qaytıdın yenilikki intilat etti.

Onlardan bu ruhi sayahatçilerini təsirlendirdi. Ve sayahat təsiratıga bu ruhunu sığındırdı. Sayahatçilerge gerçi umumi cahitin çoğun çatak yok. Ama küçük nuhsalları bulsumu, yukur bazı satkılı bulduğun farfur boyumlarını öz kolu bilen çekvetiş imkaniyetine gikildi. Bu xil özünün tövbeğinin tutuş, Şitu kentinin süpetki bulduğun katlıq tälep idi. Samimiyette çıntırış, en yakşı nam mark yartış iradesinden nama yankılgan idi. Bu yerdeki buzulgan ve kemtik boyumlar taşlı etilmedi. Onlar farfor izdeş planını yolu koydu. Kenetikler aktiflik bilen ölçemge maskelmeydiğen 10 mondan artık farfor boyumlarını iyanı kılıp etti. İyanı kılındıgan bu boyumlar yezi yollarının yan tamlarına kıstırılıp, puhravi konalgılarının oylusunu zinnetleş kişiltildi. Şunun bilen özgüce senet menzerisi aylanıp, yeni bir şekildeki mükemmelliknin hikayesini sözlep verdi. Süzük su ve yeşil tağ bir baylıq degen medeniyet işençisi, yezi kenetinin yeni ruhunu yartıp verdi. Nemişki kıyınçılık doğrusu sözleşini kalmayman. Çünkü ben bu kıyınçılıklarla uçurganımdan pişeyman kılmayman. Eksice kenetikilerinin emdemde bolğunuğa çoğunkor rahmet etmen. Zıncihua şunun bilen bir vaqtta Şito kentinin muhabbet kazınışlık yadroluk mahbetini umumi xalık katnışış dep etdi. Kenet kuruluş zeryanı da cümleden planlanan türlerini emlileştirgende kenet ahallarının pikirini özlüksüz iliş, bir iş kılsa kenet ahallarıklar bilen toluq söhbetlişki teklif kılış, onlarının adeti aylanğan idi. Kenettikiler koloniyan çıxı silip karab durgan kişilerden yenini türüp birle işlerden kişilerge aylandı edeydi Zonjihua. Bu, şunu ben özüm hakkı sözleşinden çıxalap yetmeymen. Çünkü bu, bütün kentimizden hikayesi. Bugünkü günde Şito kentinin orman bilen kaplanış nisbeti 92% ke, hava süpitinin ayla buluş nisbeti 100% ke itip, kesipler köp mənbəlik buluş ve güllengen alet getdi. Kenette hazır 400 yakın karvat var. 27 alaydı pravi konalgı var. Yine erhil güllengen kök farfur dükkalları ve medeniyet sayacılıkları var. Bu yerde kenet ahalları hakiki hocayın. Şanghaylık sayacıların bu yer kilip makallaştı. Cocağının daşı şehirdeki okuçlar bir yer kilip ilgili küçükleşki başladı. Bu yan kent ahallarının bu yerde makallaşkınıga 7-8 yıl bolğul durdu. Yurtuğa kayıtkan yaş Wu Xiaoxue Şito kentine kayıtıp gelgenden kiyin, özünün yavı Kızılçay markasını kurup, yıllık paydasını 500 bin yuan yetkizdi. Wu Xiaoxue özünün pakize, retlik oylısında oturup, özünün bu yerdeki dikkatler şadlığı pravi konallarının derecesini östürüşünü planlı alığını etti. Zıncihua mındak deydu. Mən emişe, Şito'nun en göz körünerlik alaydı nersi nime edip oylayman. Biz tabiat görmek kılsakla, en-envi medeniyetinin ifadeleş güç üstüde çoğunkur izinip, yazılarda umumi mahalli berpa kılıçtı çıntursakla, Şito kentinin gülünüş hikayesini her kandak cayda davamlaştıralayımız.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлумай таңат кузу себеплик, якындан буян лимфа хуҗайрларым ва кеселлекке каршы торгычу хуҗайрларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлумай таң аткызу үти себеплик, зәр тазлаш хезмәтем каттык калайм калышып кетти. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişel edip kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yeriğden geldim.
6: Ben pakız su ambarından geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын су дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадырлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Taşlıvitilgen lanma it adam yarlandırsa, yem bergücünün cevapkarlıqını keçirim kılışkı bulamdu. Wang Shaoqiang kiçik hayvanlarga nait amraq bulup, daim ilgi çaqsız lanma hayvanlarga yem beretti. Wang Shaoqiang'nın hoşnisi Li Yifei, Wang Shaoqiang bilen nait yıqın ödetti. Bir günü çüştün kiyin Li Yifei, Oltıraq rayon işçilikki güllükten ötüp gitotkanda, bir it onun yotusunu çişlap yarlandırdı. Bunun üçün o 5000 yuan çıkım kıldı. Aslında Li Yifei'ni çişlap yarlandırgan it bir taşvitilgen lanma iş bulup, yarım yıldın boyan Wang Shaoqiang ve onun ailesidikler bu iştika daim yem berip turganlıktan, bu it uzaktan beri Wang Shaoqiang'nın uyunun etrafıdan ketelmeydigan bolup kalgan idi. Li Yifei özünü çişlap yarlandırgan iştika Wang Shaoqiang'nın daim yem berip turganlıkını bilgendin keyin, Wang Shaoqiang üstüden sot mehkemesi dava kılıp, onundan özünün davalaş doğru pullarını tölep berişini, hatta ruhi ziyan tölümü berişini tölep kıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun leynisi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Tösəncan.

0: Hürmetli radyo anıgıcılar, bugün 2026 yılı 5. ayının 25. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anıgıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Çangcan İktisat Belbağının yukur süpetlik terakiyatının güzel kartinisi birlikte yaratılmakta. Şendon ülkesinin Çingdao şehri, Jilin ülkesinin Jilin şehri, ügünüş arkalık işleşine ilgiri sürüşte çıngdırıp, ügünüş terbiyenin çoğunkırlaşışı, emeli buluşuğu türtkü boldi. Şinju 23. numurluk Ademlik Alem Kemisi toluq muvaffaqiyetle koyup berildi. Alem uçkuçları grupisi Jungu boşluk punktiga oğuşluk kırıp orınlaştı. Chongqing, Hubei, Henan qatarlıq jayla qattıq yağmurğa paal taqabıl turup, apatın mudafiyeliniş, apat ziyinini azaytış hizmetini bütün küçü bilen yaxşı işledi. Amerika bilen İran vaqtınca kilişim asılı kılalmadı, dedi. İran, biz dünyaya yadırı korallığı iyi buluş üstüde izlenmeslik haqqıda kapalat berişke tayyar, dedi. Hürmetli radyanlıq ucula, tövendedik tığla haberlerimizin təbzili məzmullardı bolsun.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atınlaydı sahibimizle başlayımız. Şincan yana koordinatını inşallah emeli işlep yana vaziyet yaratmakta. 4. ayının 24. günü yol çıngdaş maşinisinin ahırkı bir caydaki tekşi yeğitilgan asfaltını çıngdışıgı ägişip, G30 Leyungan Korgas yukur süratlik yolunun komul tuyuk bölükünü özgertiş, kenayetiş kuruluşu türünün 8. bölek asasi liniye yol yüzeye tutaştırıldı. Bu tür toluk pütkendinkin, Şincan'ı kırıp çıkıdıgan katnaş iktidarı zor derecede aşıdı. Leyungan Korgas yukur süratlik yolunun komul tuyuk bölükünü özgertiş, kengayetiş kuruluşu da süratinin tezletilişi, del Cunha Xalık Cumhuriyeti'nin xalık ilgiliki terakiyatı bilen, İctimai terakiyatının 15. 5 yıllık yirik plan programmasıdaki, devlet universal strolluk katnaş doğru kuruluşunun, Şincan'da puhtıkadan bilen yolgu koyulgallıkının callık ıhçam görünüşü. Ürümçi Katarlık 14, Cungo, Avrupa, Otrasya, Növeç Poezi Yığılış Merkezi, hem Tügün Şehir Kuruluşunu kollaştın, Hışı Koridori, Teklimakan Kumlıkı Gırvıkı'daki kumlu tüzgülleş cengine yakşı kılış kışa. Şincan Katarlık Cayla'daki yeni energiye bazısı kuruluşunu sıcıl olgı sılcıtıştın, Yeken Deryası çoğun tüptiki soğuruş rayonunu toluk amıllık zamanevi özgertiş kışa, Devletin 15. 5 yıllık yirik plan programması da nurgun muhim stratejiye çoğun kuruluşla Şincan bilen ziç münasebetlik bulup, onun da Şincan'ın 5 çoğun stratejiyelik uğruna közlenip, yukur süpetlik terakiyat kütürtki buluşka enik yöneliş görüstüp berildi. Muhim pürset yaratıldı. Şincan Uygur Aptınım rayonu devletin 15. 5 yıllık yirik plan programmasıga toluk udulışıp, 15. 5 yıl mezgilideki iktisadi ictimai terakkiyatını olgı siljetişini pilallap, yeni başlanış noktası da sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkmakta. 15. 5 yılının başlanış yılı da Şincan cesaret bilen ilgirleş kıyafeti arkalık kuruluş menzirsini umumüzlük namayan kılmakta. Şincan Fujian'nın bir belbağ bir yol yadroluk rayon kuruluşu çoğunkur olgı siljetildi. Şincan Huangke Deryası'nın yukarı ekini, Hışı Koridori, Huangke Deryası Egmisi, Hebi'nin Şimali, Sunliao Katarlık yeni energiye bazısı kuruluşu sıcıl olgı siljetildi. Devletin 15. 5 yıllık yirik plan programmasını varaklap görsek, Şincan'dan zor ümit kütüş, köpketim tılgı elin kallıkını baykaymız. Şincan, bütün memleketinin terakkiyat umumiyeti de intayin muhim orunda turdu. 2023 yılı 8. ayda başşuji Xi Jinping, Şincan Uyghur Aptonum rayonu ve Bengtuan'nın hizmet dokulatını anlığanda, Şincan'nın devlet umumiyetideki stratejiyelik oranını mekkem igileşine talep kıldı. Aradın 2 yıl ötüp, 2025 yılı 9. ayda Şincan Uyghur Aptonum rayonluk partiye komiteti ve hükümetinin hizmet dokulatını anlığanda, yeni mi ilgirligen halda, Merkezi Komitet bekitip begen 5 çoğun stratejiyelik oranını közleşine talep kıldı. Şincan anlık alda Cungoçu zamanıvilaştırış kuruluşu umumiyetideki oranını del caydı tepip, terakkiyatını közlep, öz emeliyeti arkalık cevap verdi. Yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılış tedbirini toluk, togra, umumüzlük izcillaştırıp, Cungha milleti ortak gevdisi enini müstehkemleş asasi liniyesini çördep, her millet ammısının güzel Şincan kurup çıkıştaki kudretlik birikme küçünü mücessemlep, devletinin rayon hayupsizlikini kogdaştaki stratejiyelik toskını müstehkemledi. Yeniçi sanayetleştiriş, uçurlaştırış, şehir bazarlaştırış, dikkançılık, çarvıçılıkını zamanıvilaştırışını tutkı kılıp, iktisatının süpütünü ünümlük östürüş bilen miktarını muvafık köpeydişini işkaşırış kütürtki bulup, yeni terakkiyat endizesinin stratejiyelik tirek noktasını berpa kılışını tezletti. En-enevi energiyadın pakız, yukur ünümlük paydalanış ve yeni energiyanın terakkiyatını tezletişki türtki bulup, Şincan'ın tokını sırtkı yetküzüş, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş iktidarını östürüp, Açlık bir xeterlikige partikom hükümetten mesul buluşunu umumüzlük emeliyleştirip, Yeni bir növetlik açlık işlep çıkırış iktidarını östürüş şarkıdı. Çarvıçılıkını güllendiriş şarkıdı katarlıklarını çonkur olgı sılcıtıp, Memleket boyunca energiya baylıqı stratejiyelik kapalet bazısı. Memleket boyunca ela süpetlik, dikkançılık, çarvıçılık mesulatları muhim teminat bazısı buluş rolünü tekimi gevdilendirdi. Jungo Şincan Erkin Soda Sınak rayonu kuruluşu seviyesini küçep östürüp, sırtkı içivitilgen köp hıl yol tor berpa kılışını tezletip, Asya, Avrupa, Oltun yolu ve garipki içivitiş istikamı buluş rolünü toluk cari kıldırıp, Yipek yolu iktisat belbeki yadroluk rayonunun yetekleş, Türkçe buluş önümünü görünerlik aşırdı. Beşçon stratejiyelik orun bekitmesi de Şincan'ın özgeçi rayon orunu evzelliki, mol baylık üstülliki ve puhtı terakkiyat asası del cahide ilgilenip, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkış için kudretlik hareketlendirgücü kuş koşuldu. Şincan Maliye İktisat Daşösi İktisat Şöyeninin dosyenti, Rekemlik Ekli İktisadi ve Kesip Tipini Yeşil Tıpkı Özgertiş Tetkikat Merkezinin müdürü Cavşan Havmadak dedi. Beşçoğun stratejiyelik orun bekitmesi Şincan'ın terakkiyatıga bir tutaş yetekçilik kılıçtaki umumi koordinat. Devletin 15. 5 yıllık yirik plan programması da bu stratejiyelik orun bekitmesi sistemilik orunlaştırma kılınıp, yukur katlamlık tesavvür emeliyleştirgili boludugan, tekşürgülü boludugan terakkiyat yoluğa aylandırıldı. Yirik planda orun bekitmesi aydınlaştırıldı. Orun bekitmesi terakkiyatı yetekçilik kılıdı. 15. 5 yıl mezgilide Şincan'ın terakkiyatı devletinin yirik planı bilen ten kademde boludu. Bu Şincan'ın devletinin stratejiyelik orunlaştırmasıdaki muhimliğinin sicil eşivatkallıkını namayan kıldı. 4. ayının 28. günü devletlik elektr tori Şinyuan Şincan Komul Su Tartıp Energiye Saklaş Elektr Stansı Kuruluş Nek Meydanı'da işçiler 2. numarlık General

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Polşa'nın payitahtı Varşava'da ötküzülgen halkara sanayetini avtomatlaştırış ve maşin adem körgezmesi de Cungo'dun keltürülgen köplügen maşin adem mesulatları körgezme sarıydaki kişilerin dikkatini tartıdığan kızık noktalarının biri olup kaldı. Cungo'nun maşin adem mesulatları Otra Şerqi Avrupa bazarlarda bazar tapdı.
1: Yığınqı mezgilde Avrupa Zayun bazarıdaki davalğuş körünerli küçeydi. Xalqarada neft bağısının devamlıq örülüşüge ägişip, bazarının Avrupa pul pahallıqının örülüşü ve ösüm nispitinin ösüşüge bolğan mülçer örüləv atıdı. Germaniya, Angliya qatarlıq asaslıq ixtisadi gəudilənin uzun müddətlik zayun paydı nispiti o da yuqırləv atıdı.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, ondaqtı diqqıtınla programımızın təfsili məzmunu da bolsun.

Қадірлік достар, еқінгі мәзгілді Еуропа зайом базарыздекі давалғыш көрінәрлік күчейді. Халқырада нефт бағасының давамлық өрлішіге әгішіп, базарының Еуропа пұл пақалықының өрліші вә өсім ниспітінің өсішіге болған мөлчәрі өрлі аватыды. Германия, Әңгілия қатарлық асаслық ұқтысади гәуділәнің ұзым мұддәтлік зайом пайды ниспіті ұда юқырлы аватыды. London aksiya birjisi groyining sonliq ma'lumotiga qaraganda, Angliyaning 10 yillik zayomining foyda nisbati 5-chi oyning 15-chi kuni 5.14% atrofiga o'rlab, 2008-chi yil 7-chi oydan buyonki eng yuqori saviyaga yetgan. Germaniyaning 10 yillik zayomining foyda nisbati 3.12% atrofiga o'rlab 2011 yılı 5. aydın boyanki en yukarı seviyeye yetken. Fransiyanın 10 yıllık zayomunun payda nispeti 3.9% ki örlep, 2009 yılı 7. aydın boyanki en yukarı seviyeye yetken. Adetikçi etkanda zayomunun payda nispeti bilen baha yüzlenişi eksisi bulup, payda nispetinin tez süratli örlüşü zayom bazırda körnerlik tökme kılıp setişinin barlık kelgellik edin diyerek bir adı. Tahlilçile mundaq tep görsetti. Bu növetlik Avrupa zayum bazırıdaki davalguşunun arkası da energiya bahasının üsüşi yadroluk türtkilik amıl bulup, bazar energiya bahasının üsüşinin Avrupa pul pahallıkını kaytıdın örleti vetişidin endiş kıldı. Bu Avrupa Merkezi Bankısını yukur üsüm nispetini saklaşka, hatta pul siyasetini yanımı taraytışka mecbur kıldı. Dika Bankısının baş iktisat şunası Urlich Kartil, növette yer şahardaki ham nefit ve tabi gazının bazar bahası yanıla zayom bazarının asaslı kozgıç amılı bolmakta dedi. Germaniya Sod Bankısının tahlilcisi Havik Simpson, Otur şarık uruşu partılgandın buyan, neft bağısı bilen zayom payda nispeti otursudiki bağlanış intayın koyuk bulup keldiği dep karıdı. Avrupa İttifakı İstatistik İdarısının sallık məlumatıdın ayan buluşça, Yavru rayonunun 4. aydaki pul pahallıqı yıllık nispet boyucu hesaplıqanda 3% yetip, 3. aydaki 2.6%'ın yukarı bolgan. Bunun işi de energiya bağısı okşaş mezgildikidin 10.9% aşkan. Germaniya Federasiyası Statistik İdarısının en yeni sallık məlumatıdın ayan buluşça, energiya tənərxinin örülüşünün türküsü de Germaniyanın 4. aydaki pul pahallıqı nisbiti 2.9% yetip, 2024 yılı 1. aydın boyanki en yukarı seviyeye yetken. Sallık məlumatın yeni ayan buluşça 4. ayda Germaniyanın top setiş bağısı okşaş mezgildikidin 6.3% eşip, 3 yıldın buyanki en çoğun eşiş nisbitini yaratkan. Bunun işi de neft məsulatlarının bağısı okşaş mezgildikidin 37.3% aşkan. Bazardaki köz karaşlarda bu energiya bağısının örülüşünün tedrici halda teximikən İqtisad sahasiga kengayyotganligini bildirdi deb hisoblandi. Pul pahallığı besimi örlayotgan ahvolda bazarning Yevropa Markaziy Bankisining bu yil ichida o'simni tövallitishiga bo'lgan ko'zlimisi

ýetişmezlikçi sebäbiden ösüm nispetini östürüşi mümkin. Germaniýa Merkeziň Bankasynyň başlygy Joachim Nagel Germaniýa Sowda gezitiniň ziýaretini kabul kılganda pul pahallygynyň ähwalynda tüp özgürüş bolmasa, Ýewropa Merkeziň Bankasynyň ösüm koş mümkinçiligi bagansyry çoňuýdy dedi. Morgan Stanley'nin Avrupa baş iktisat şunası Yanis Eisenstedt, Avrupa Merkezi Bankası hazır zadı kanç ketim ösüm koşkanda andın pul pahallıkının davamlık örülüşünü kontrol kılgılı boludu digen siyaset cihetteki kıyın tallaşkı duç gelmekte dedi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nezer programımız bu iş anlatış bəduk. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurin. Növetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Eskar Tursun.

0: ularının dinin işki işlerdeki roluğa hürmet kılış ve onu cari kıldırış lazım. Döltümüzde dinni congoçılaştırışını çoğunkur algı selcetip, döltümüzde dillanın sosyalistik yadrolu kımmet karışını yetekçi kılıp, dini zatla ve dinge itikat kılıdığan ammının uluğ vatanını, Jonghuan milletini, Jonghuan medeniyetini, Jonghu Komünistik Partiyasını, Jonghuça sosyalizmini kalıptın itiraf kılışını küçeytişige yetekçilik kılış ve medet beriş gerek. Din sahası da vatanperverlik, kollektivizm, sosyalizm terbiyesi ilip berip, partiye tarihi, yeni Jonghu tarihi, ıslahat içi bitiş tarihi, sosyalizmnin terakkiyat tarihi terbiyesini karatmalık küçeytip, dini zatla ve dinge itikat kıladığan ammini sosyalistik yadrolu kımmet karışını yetildiriş ve emniyet körstişki yetekleb, Jonghua medeniyetini evj aldırış gerek. Umumi devlet xevpsizliki karışıdı çıngtırıp, müstakil, öz aldığı başkuruş prinsipidi çıngtırıp, alaqıdar hizmetlerini bir tutaş alığı sildirtiş gerek. Alaq tuvarıdaki din işlerini başkuruşunu küçeytiş lazım. Döltümüzde dinnin sağlam varislik kılınışı təsir yetküzüdüğün gevdelik meselelerini hakiki hal kılış gerek. Din sahasidikilerinin özünü terbiyeleş, özünü başkuruş, özüge çak koyuşunu küçeytip, dinni umumcülük katlık idare kılıp, kanun nizamlığa başlamçılık bilen raya kılışı, dini sapasını östürüşüge medet biriş ve yetekçilik kılış gerek. Dini teşkilatlarının öz kuruluşunu küçeytip, rehberlik bensizdikilerge kartılgan demokratik nazaretçilik tüzümünü mükemmelleştiriş lazım. Din hizmetine dair kanunçillik kuruluşunu umumuzluk algı sılcetip, kanunçillik teşvik terbiyesini çoğunkur kanat evdiriş gerek. Dini faaliyet, kanun nizamlarda belgelengen dair deyilip veriliş gerek. Dini faaliyetlerde, puralarının ten sağlamlıkı ziyan yetküzüşke, amivi tertip ve yakşı örüp adetlerge hılaplı kılışka, mağarıp, kanun yürgüzüş, memuri fonksiye ve icdimai turmuşka arlış vilişke yol koyulmaydı. Markizmlik din karşı puhta, din hizmetigi pişik, dinge itikat kıladığan ammığa hizmet işleşke mahir partiye, hükümet kadırları koş onunu yetiştirip, ulanı Markizmlik din karışı, partiyanın din hizmeti nezriyesi ve fangcin siyasetleri, dini bilimlerini çoğunkur ügünüp, yetekleş iktidarını üzlüksüz östürdüğün kılış gerek. Siyasi cihette şençilik, dini bilimi mol, pezilette ammı itiraf kıladığın, aşkuşluk peyitte rol oynaydığın din sahasıdaki vekil zatla koşununu yetiştiriş gerek. İdiyevi siyasi cihette katti, markizmlik din karşıda çıntırdıgan, ilim istili yakşı, yenilik yartışkı mayır din ilmi tetkikat koşununu yetiştirip, markizmlik din ilmi pen kuruluşunu küçeytiş gerek. Din hizmeti tüzülme mekanizmini takamullaştırıp, partiye komiteti rehberli kılıdıgan, hükümet başkurudıgan, cemiyet maslışıdıgan, dilla özüge katlık talep koyduğun din işlerini idare kılış endisini berpa kılış kütürütkü buluş gerek. Din hizmetigi çetilediğun muhim zor münasebetini yakşı ilgilep, asas salıdığun kelgüsüge paydalı hizmetlerini köperek işlep, daim boşaşmayı tutuş, uzakça boşaşmayı tırış gerek.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılar. Biz bugünkü günüş programımızda başlıcı Xi Jinping'in 2021 yılının 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan bütün ceryallı halk demokratiyası en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiye namlık sözünün bir kısmını ve başlıcı Xi Jinping'in 2021 yılının 12. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan Döltümüzde dinni congoçılaştırış yönlişide çıntırış gerek namlık sözünün muyum noktasını anlattık.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Zeynolla Haqqullanın çıraylıq apam nomlıq povestinin aldın qısımdan anlat qantıq. Ruhi kesellikle doktoruğu körüngendin kin, onun ahvalda hakikaten köp yaxşınış bolğan idi. Onunğa ageşip, savaqtaşları və yataqtaşlarımı onunğa alahidi köngül bölüp, onun köngülmi pekhimu illiqliqi toldırğan idi. Ama kütmegende o dostları bilen oynap qaytaşı da masini hadisi uçurdi. Ondaqta bu qitimli qadisi onunğa bək təsir qılamı. Bula qızıqsanla, deyiktiğinle devamlı bugünkü radio jorlu programımızda oranlaştırılan Zeynolla Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq polisinin devam edip olsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Sahil qorusudiki apamın uyunun işigini çektik. Həmana deyincə apam işigini açdı. Açdı yo, biz üçeylənini görüb həyranlıq tuturublu qaldı. Üçeylən oxşaş bir nəsigə apamın yalğın çeçik qarışdıq. Oy, apa, tuyuqsızlı kəp qaldınlar o, öykiranla. Dedi apam oğaysızlanğın aldı. Biz ündüməsdən odul safağı gelib çaylaşdıq. Oldurup durunla, mən çay tayağı qılay, dedi apam aşxan tərəb kimi inib. Boldi, çay tayağı qılmən deyimə, dedi çoğunda adam apamını tosub. Ləvzar, sən ufqanını öyü gelib girib oyundub durə, dedi çoğun anam. Qarmaqqa bu yerdə bir məxbi paran bulduğanda qıladdı. Mən əsərini yedilib ocırıqa kirib getdim. Kirişini qoğu kirdim, ləkin ufqan bilən oynayışqa pəqət rayım yox. Deyiqdim, sırtdiki söhbətdi idi. Apamğı bir iş boğandak, könlüm yamallıqını tuyub duraddi. Əsər, mağın oyuncuqlarını körüstüb, çöndürüşke başıldı. Mən işki ilən gidimcə, sırtdiki paranını anlaşıqa başıldım. Qızım, rast kep qılə, sən rakkesli bopqamıqan sən? Çoğ anamnın avazı titirəb çıxdı. Çoğ anamnın rakkesli deyən gepini anlap, Tok soğuk etkendek çöçüp gettim. Apa, nemilen dep yürüsen? Mene kağının mı bu? Emse, nemişki çeceğini çürüp ettin? Dedi çoğun adam ciddi talep bızdı. Hı, şu gepmedi. Ləvzar depti de. Çeceğim bekli çüşüp getti. Şunu çürüp ettim. Kaytadan çıraylı karı çaşla ösüp çıksın dep apa. Şunun bu bunca Allah kızadı bu, keş boğandı öy boycu kumurlu bu yakayınınla mı? Biz ənsirmək kim ənsirəydi? Çoğ anam əmdi isədəşki ötdi. Bir tallı qızım dursan, sana yen bir iş bolsa, mən qandaqçı dayman. İçimni açı qəsirət çolğu valdi. Əsərinin kəpləri qolqumğa kirib çıxmaydı. Səni obdan çüşünü mən qızım, dedi çoğ dadam. Sən əzəldən beşinqi kəyən eğırcılıqlarını bizge etməyisən. Kəlgülüklərini birinci bob səndin əməz, başqalarını anlayımız. Ösmü doktorxanısıgı bağının ne, işten kaldırılığının ne mu Reyhan Güldün anladık. Nemil iş bolsa bizge et, biz deyen senin atanın. Bizge demey, kimge demey çıtın? Ete, ösmü bağımı yoksa de. Kecede gelip meni kokutmu sanlaçı. Ösmü doktorxanısıgı basamla rak bop kalamdım. Bilsen, ben doktorxanla arasında bimar toş berdiğen adam. Ösmü doktorxanısıgı daim berip durman o. Bu neyi bilmen, lakin toyuqsızlı çeceğini çürüp etip sen o. Qaysı bir ayal muşundaq mecbur boqqamısa çeceğini çürüp yürüdü. Lavnaz, kəgülüknün həmmi sanalı kelamdı dəymen. Çoğ anamnın jığılğan avası alınışqa başıldı. Çoğ anamnın yığısı yürgümünü ezib etdi. İşki pükünlüp, işki dövdü oltırıplı qaldım. Apam rak kesli. Apam ölüp ketemdi. Yaq, yaq. Mən apamın bağırı qanmıgan, apamını baqanmıgan, apamdan keçirimi soruyamıgan. Ornumdan dekide turdum da, öydün etilip çıkıp apamğı özümün attım. Apa, cenim apa, ağırıp qanmıgan, mağı sən bolmasan bolmaydı. Apamın boynuğu esilip yığılmaqdı mən. Apamın boynuğu esilip baxmıgalı qay zamanla boğanı. Menin kötürüşlük apam, çıraylıq apam, cenim apam. Apamı meni kucaklap yığlaşıqa başıldı. Balam, man ras heşinin boğunu yok. Mən saq, dedi apam başlarını sarap durup. Çoğundadanla artık oylu apdı. Mən ölüp getmeymen. Xeyli-xeyli yıllağcı yaşaymen dexi. İşkinlani sağlam çoğun kılışım, qatarı koşum gerek. Mən kılığan işlacıq. Neyini yaxşı güllə aldığımızda? San ras heç iş bomudum ha? Dəb sordu çoğundadam. Dedim o, mən rak emez. Xemilik davalangan bolsam, bundaq jürelemdim. Rak bop qalgan bolsam, öy ağıca davalamamdım. Çoğun dadam bilen, çoğun anam öndümey oldurup getdi. Ola, apamın gepige taza işinip getmeyen de qıladdı. Mən apamın koldun tutkunumca, mörüsü gülünüp oldurdum. Xuddi, əmdi apamın kolunu koyvesem, yen onundan ayrılıp qaldıgandik.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mehir bir bulaq, pinhan çaşmısını hiç kim kömegen. Mehir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mehir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mehir bir güher, hemmeylen erişini arzulaydigan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve, yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit, tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptıpidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu porekleb içilgan güldek, hoş yedi bilen bizni mezhoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı.

Dastlabki eng asl muhabbatim. Dastlabki unutilmas birinchi muhabbatim.

Radio anlıqçılar, programımız qaytıp geldik. Muallim Ali Mektep kirgen okuqçılığa muhabbetleşmeslik doğrusu da terbiye yapıptı. Ali Mektep okuqçıları muhabbetleşmeslik gerek. Çünkü muhabbetleşkende köp pul hajleşki doğru geliyordu. Neticede ailenin jüki eğirlap getirdi. Yine dert duruşuğa bir kız okuqçı qodıraptı. Ne edikini muhabbetleşkende bir ailenin jüki eğirliğen bilen yeni bir ailenin jüki yenikleydi. Ali Mektep tükşü kızı karlık hem muhabbetlik durmuş bizge hemra boğan şu şiirin tatlık eslimelegi tolgan şundak bir güzel devir hemimizden hayatı da boğan dep oylayma. Ali Mektep'teki muhabbetlik durmuşumuz ne hayatımızdan ahırgıca unutup kalanmaydı kendimiz. Ne için? Çünkü o yaşlıktan en güzel bir peydi. Biz şu yaşlıkımızda Ali Mektep'teki ders iliş kızgılıkıdan başka muhabbet üstüdümü köp toktalgan. Elbette muhabbet bağıtısıdımı seylikip bakkan. Şahsen ben mi hemşindak? Tuyuksuzla şu Ali Mektep hayatım isim kep kaldı. Bunda olsa radyo anlıkçı dostlar. Şu muhabbetli küylerimiz bizge şu çağdaki muhabbetlik demlerimizin esletküsü. Kine onda olsa birlikte huzurlanaylı.

Onundan başqa müstəqil fikir yürgüzüş, qaysərlik, xoşallıq və bəxt biz erişməkçi bolğan nərsələrdir. Qandaqlı bolmuşsun, fəqat özümüzlə ömrümüzün axırgıca özümüz bilən bilə bolamız. Şun qandaq qılışımız kerak? Şuna özümüzə tayınış üçün özümüzdə qudret tapqızışımız kerak. Onundan başqa çox? Onundan başqa fərqləndirişni bilişimiz kerak. Dost tutuşda bay namıratlığı qarmaq. O milyarder bolsa mı, onun baylıqının siz bilen kılcı alakası yok. O yeşlimisi yok, namırat bolsa mı, bir küllerde siz ihtiyaclık boğanda, sizge birden bir baylıqı boğan, bir parça nenini beri bitişimi mümkün. Bana bu, royu bay dost bilen, royu namırat dostun farkı. Onundan başka kadirleşini bilişimiz gerek. Şunun da işinin ki, dünyada güzel hem çin muhabbet hikayesi hakikaten mevcut. Ən şundaq muhabbət ki, müyəssər boğunumuzda qədirləşini bilişimiz gərək. Yenə zimmisi ki, ilişini bilişmü intayın zörür. Nəmi səbəbdən toyqıqan buluşunuzdan qətli nəzər, balınız boğan ikən, çoxun bu ayını söyüşünüz lazım. O qançilik addi, qançilik soğuk buluşudan qətli nəzər, onu illitiş sizdən məcbur etiniz. Çünki siz ata ana. Bitilişini bilişimiz gerek. Bizden yaşlık baharımız közünü yumup açmış ütüp gidiyordu. Yüzümüzdeki korukla bağansır köpüydü. Közlerimiz torluşudu. Yılla bizden ruhsarımızını ep gidiyordu. Ama tecrübe savaklarımız köpüydü. Kögen, bilgen, anlıgallarımız köpüydü. Mesillerge bağansır doğru hüküm kıladığan, doğru düşünüdüğan buldumuz. Elbette yukurkın manumuşu tevsiyelerimiz anlıqçılarımızdan hər bir gününün mənağı iyi buluş üçün. Qinəmizsə güzəl təvsiyələrimizdən kin nadir naqşılarımız davamlıq silər üçün.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Dikit hiç işkilenmeyle işki pay ok üzüptü. Miltiq avaz dinkin udıldın. Ah, Tangrim! Ah, Tangrim! Degen avaz anlanıptı. O, Rajmi'nin avaz iken. Dikit, çatak bol de! Dep aldığı yügürüp berip, özünün közlerine işenmeye kaptı. Onun etivetkine inisi en dağ yerken. Aslında Ronnie'la kaytış yolu da Lisi Yuenke'den ötkende yeriniz neyini əsləp kaptı. Ronnie takı çıkıp Karapak subalıkını dəpti. Rajimi, Daşi ve Endav İrlamı billimen aptı. Ocağda Kuyaş ğarip kipatkan iken. Kuyaş da buğuba mıdı? Bilemsen, dəp sorabdı Ronnie həsretlen Rajimi'din.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Bunu körüp, ovçular çidiyanmay kaldı. Ola mal doktorunu alvastı deptilap, urmakçı mı buluştu? Bunu köygen yiz rehberlere köpçülükten fikirge koşulup, bu olanı yine erkillik çıkadı. O etraptaki muhla azlap ketkendinken bu ola yine başkaya gibi erip ozuluk izdeydu. Dedim ben var ocağa. 2 yıl öte ötmeyle o öyle kuruk kalıdı. Çünkü o öyle ölük öy. Ulanı bizden şilinculadek yötkügülü bombaydı. O yılı kışta çoğun hingan tağlarını kent gülemde iç başlanıp getti. Tihim üküp orman işçileri tak kirdi. Ola nurgu yelede oçastiklanı kurup, yağış yötkeydiğine katar katar yollarını açtı. Derek kesken avazla tağının hem yerde yanraşkı başladı. Şu yılıdan başlap ormandaki tiyillanın sahne azlaşkı başladı. Var oca bunu kargaylanın köplep kesilgelikiden boldu dedi. Tiyin kargay uruki işki amrak idi. Kargay uruki kargay derekide bolattı. Kargayla kesili vese tiyillanın uzgulukumu azlap gitetti. Ademle açarçılıktın Kaşkanga okşaş, tiyillamı pahpaygan kuyruklarını dingaytkınıça Ergun deryasının sol kırgıkı keçip getti. İşki jildinkin Jilü yezisinde oltıraklaşkan her kays kabilinin ademleri buğulanın sebebiden hodde pesil kuşları dek türküm türkümle tak kaytip gelişki başladı. Konu turmuş bahar kebi illik idi. Bizning Voliylingning odamlardan bir qismi qaytib kelgan bo'lsa-mu, yana bir qismi qaytib kelmadi. Dashi bilan Jifolinna balining ishi uchun taraf-tarafga chepib, davo izlab yurdi. Ivanning qaytib kelgusi bo'lsa bo'lsa-mu, lekin reumatizm kesili ig'irlab ketgachga ko'ngli keldi, o'zi kelmadi. Lyusha Vikitni va maktabda o'qiyotgan Ju yo'ni deb qaytmagan edi. Qaytib kelganlardan qirib oldin ketgan Yifolin bilan Kundi va Xoshi uchaylan edi. Ular qaytirib kelgan bug'ilami yaxshi beqilmaganlikdan ularning o'zlariga o'xshash uruq va jonsiz ko'rinatdi. Qaytib kelganlardan faqat bir aylanli ko'tarangi ruhliq edi. O'dal qizim Dajana edi. Uning yuzlari qip-qizil. Közleri nurluk. Vücududun özgeçi bir güzellik balkıp durattı. O, bargahtaki hem ayallağa soğat ekepti. Nehavşkimizge birden kökrenlik romal. Bernablen mayikenge birden güllük kolyağlık ekepti. Şokeçisi o, varuca işkimizge, özüge işki jigitnin toy kılıç telipini koygalıkını eğitip, bizden kaysısını tallısan bola, dep sordu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Her hoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.